Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

ikinci artıqca hesablaşıb getməslik. Kişilik hayatta köpünce işler könlümüzü gedek bulmaydı. Eğer pervasızlık bilen külüp koyup ötküzü bitişini, hesablaşıp oltırmaslıqını tallasaq, oylumuğa yerden erişidigan şekilsiz bəxi teximi köp oludu. Uruq tıqalarımızğa kən qorsaqraq boğanda teximi köp mehir muhabbetge erişkili boludu. Natonuş kişilerini köprek düşengende ulağa ünsiz gəmxorluğu qılıp oludu. Hesablaşıp oltırmay, ağırınmay, kən qorsaq bolub, ətraptiki kişilərə çəksiz illiqliq yesqıldırdığan kişilər arılışıp ötüşümüzgə ərziydu əlbəttə.

Üçüncü köngül koyup anlaş. Kişilik alakıda, eğer bir adam pekatla özünün oy fikrini ifadeleş bilerli bop getip, karış tarafının yasiyatıgı perva kılmışsa, bu özlükünü çektiğini aşırı vatgeliğinin ifadesi. Pazilde de celibkarlık bar kişiler köp hallada köngül koyup anlaşını bildiğin, karış tarafke köngül bölüşünü halaydıgan kişilerdir. Kulak kalıpkı tutaşkan yol deydiğin bir söz bak. Köngül koyup anlaşını bildiğin kişiler, karış tarafını köngülüge püküşünü halaydıgan kişiler bulup, tabi halda samimi minnettarlıkı erişip, çoğunkur dostluk ornıta alaydı.

ikinci balası ba aile üçün etkanda balını kündürüş bir türlük çoğun hırs bop kalıdı. Dəslapta öydügüler momu bilen apısını birden balını bir yakışıkı məsul kalıdı. Balının baldurak uxuluş üçün bu bir xil muqarar tallaş bop kalıdı. Lekin Röyrüyünün anısı balının bir kısım naçar adetlerini yetildirgenliğini bayqığandan kiyin balısının uxşaş bomuğan hemra bulğuçlarının öz biyetliş halıdıge qaytıdın qarışkı başlayan. Balanın öz biyetliş jariyanada aile muayetidigi hemra bulğuçlar ulanın xarakterini çekillendirip de kalmay, yani ulanın öz işini öz bir taraf kılış iktidari, biliş iktidari hem turmuş adetini yetildirişige çoğunqur təsir görüstüdü. Her bir balının karakteri özgücü boludu, lekin okşaş bombogan hemrah bolguçula balanın hareket çipadısı ve karakter alahidligige zor derecede təsir görüstüdü. Balla anısı bilen bile boğanda, köp ballada teximu özüge işinidigan hem uç yoru karakterini namayan kılıdı. Çünkü bala apısığa tabii reşte bağlaydı. Anının balıq boğan muhabbeti ve gəmxorluqi balığı küçlük bexaterlik tuyğusu yes kıldırıdı. Şunun bilen teximu aktif alahidligini namayan kılıdı. Onun başqa anılar bilen balla otursudaki alaqa teximu köp hem ilmi bulup, bu ballanın təhlit qilish hem ügünüş arqılıq uç yoruq, ümit var xarakter yedildirişiga yardan berdi. Vahalanki əgər balılar yaşanğanların yenida uzaq vaqt yaşsa, bolub mu yeşi bir qadar çoğun boğan momusunun yenida bolsa, ula teximu küçlük beqiniş psixikisini ifadilişi mümkün. Momusi adatta ballarının aldığını yaxşı xabar alıdı. Bunda qadıdın ziyadı köngül bölüş, ballanın mecazının özüb yetilişigi paydasız. Vaqtdan ötüşüge əgişib, ballada qiyinçiliqdan qorquş, çoğunlağı tayiniş, qorqunçaq, aciz buluşda xarakter yetildiriş mümkün. Balının öz acıdıdın çıkış iktidari onun öz biyetliş jarayanıdaki muhim bir halkısı. Bala apısı bilen bile oğanda, ana uxlaşdın burun balısı üçün bir kısım atanı paliyatlarını oralaşdırıdı. Bu balının müstakil uxlaş iktidarını yetildiriş küpaydılıq. Momisi balının aldığı xabar ağanda, ula balının turmuş təfsilatıga teximi köngül bölüb, balığı vakalatan könüllük paliyatlarını tamamlaşı mümkün. Bu asalla balının öz işini öz bir taraf kılış iktidarının kemçili buluşunu keltürüp çıxırdı. Şunu biz uzak müddet momusuğa hemrah boğan ballanın, özünün acizdedin çıkış iktidarının acizleşip, özünü çınıqdırış pürüstüdün məhrum bulup, teximi küçlük beqiniş psixikisinin payda buluduğalıqını bayqayımız. Ballanın biliş iktidarı öz biyetliş jarayanı da en dayın muhim. Balla anısı bilen bile boğanda, anılı adatta ballanın əxli qabiliyetinin yetilişige teximi əhmiyyat berib, ballanın əxli iktidarını içiş paliyyatlarına yetekləşge mayıl boludu. Bunda qəmra buluş, ballanın biliş iktidarını özdürüşdə körünərlik ilgiri sürüşü rolunu oynaydı. Yaşınıp qalan bu momullarının yenida balla teximi köp köngül içiş xarakterdeki məzmunla bile uçuruşu mümkün. Əxli iktidarını içiş cəhətdə yetekləş kəmçil bolsa, ballanın biliş iktidarının özüşüge paydasız təsir görüstüdü. Ballanın turmuş adeti ulanın sağlam öz biyetilişigi bevasta münasibətlik, balla anısı bilen bile boğanda köp ballada teximi yaxşı turmuş adetini yetildirirdi. Məsələn, tazlıqı diqqət qilish, qaydaga riayət qilish qatarlıqla. Momusundan yendi çoğun boğan bala bəlkim, momusundan kəm qorsaqlıqıdın, pakızlıqını yaxşı görməydiği adetini yetildirilişi mümkün. Bu xil pərixliq turmuş adetini yetildiriş, ballanın cismani və ruhi sağlamlıqıga bəlgilik təsir görüstüdü. Balının yenidiki hemrah bulğuçi onun öz biyetiliş jarayanının hər qaysı tərəflərgə intayın muhim təsir görüstüdü. Ailədiki hər bir əza özünün balının öz biyetilişidiki rolunu əstayil oylaşışı, həm də bütün küçü bilən balını teximu ətraplıq öz biyetiliş yardımı bilən təminləşi gerek. Xarakter yetildiriş, öz acıdıdın çıxış iktidari, biliş iktidarıdın tartıb yetildirgən turmuş adetigicə balının hər bir öz biyetilişi bizden köngül koyup hemrah buluşumuzga hem yetekleşimizge muhtaç. Şuna meyli atağını bulsun, ya ki bu mumu bulsun, ballağı hemrah buluşunun muyumluğuna əstayil muameli kılıp, ballağının tayinişge erzeydiğen ülgüsü buluşu tırışıp, ulanı sağlam özüb yetilip, münavver şahıs buluşuğa yetekleş lazım.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlıq programımızda görüşəli, xeyir xoş.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, partiya 18-ci qurultiydin bu yan yolda Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkəzi komiteti mədəniyyət quruluşunu dövlətini idarə qılışda gəvdəlik orunqı qoyuşda çıng turub, bir yürüş zor orunlaşdırmalarını çıxırıb, bir yürüş yeni ideya, yeni qaraş, yeni hökümlərini icadi oturuqı qoyub, Xi Jinping mədəniyyət ideyasını şəkilləndirib, mədəniyyətini gülləndiriş, mədəniyyət küşlük dövlətü quruşunu küşlük edivi qural və ilmi hərəkət göstərməsi igi qılıb, Cunhua mədəniyyət tomurunu davamlaşdırış, Cunhua münəvvər ənənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş və yenilik yaratıb ravajlandırışını ilgiri sürüşkə yetəkçilik qılıb, dövlətini qudrət tapdırış quruluşu, millətini gülləndiriş uluq işlərini cungoçi zamanıvilaşdırış arqılıq alğı siljitiş, yeni müsabisdə qudrətlik mənəvi küşünü mücəssəmlidi. Bu yıllık dövlət bayramılık dəmiliş məzgilidə Şanghaydiki Cungo Kompartiyası 1-ci qurultiyi Xatır Sarayı, Cangshi Ruijin Cunhua Sovet qurultiyi Qatarlıq Kuni İnqilabi caylarda kişilər əcdadlarının izini boylab, əsli məqsəd və buruşunu his qıldı. Dövlət muzeyi Cungo Arxeologiya muzeyi yıqında nurğun mədəniyyət yadigarlıqlarını namayan qıldı. Sayacılar yeni taş qurallar dövrüdün Qərbi Cu və Şərqi Cu sulalısı dövrü geçik boğan mədəniyyət yadigarlıqlarının Cunhua mədəniyyətinin çoğunqur asasını yes qıldı. Xunnanın Çangdıdiki Xıcı Kutsi, Jiangsu'nun Sucudiki Pıngjiang tarixi mədəniyyət kutsi da Cunhu uslubi, Cunhu modu buyumları mədəniyyət sayat istimalının yeni mənzirsini cülalandırdı. Kişiler tarix bilen sözüşüş çeryanı da mədəniyyətinin sehri küçünü hiss qılıb, mədəniyyət işəncini çıngıtdı. Cunhua mədəniyyəti uzaq tarixi ige, Cunhua mədəniyyəliki mol həm çonqur məzmunğı ige. Başucu Xi Jinping, cungoçi sosializm yol işənci, nəzriyə işənci, tüzüm işəncini çıngıtış, tigi təhtədən etqanda mədəniyyət işəncini çıngıtışdır. Mədəniyyət işənci teximi negizlik, teximi çonqur, teximi uzaq davam qıldığan köş təb körsətdi. O, yüksək mədəniyyət işənci bolmasa, mədəniyyətinin gülləb yaşınışı bolmasa, Cunhua millətinin ulluq gölünüşümü bolmaydı, dəb təkidlədi. Mədəniyyət miraslarına təkşürüş, mədəniyyilik yıldızı üstədə izdiniş arqılıq, başucu Xi Jinpingnin mədəniyyət izləri onun Cunhua millətinin məngülük tərəqiyyəti toğırsıdiki çonqır təpəkkürünü namayan qıldı. Başucu Fujianın Vuyishan mənzirgaydiki Zhu Xiyuəndə mundaq dəb körsətdi. Biz 5000 yıllık Cunhua mədəniyyəlikinin cəvhərlərini qezişqa alayda əhmiyyət verib, münəvvər ənənvi mədəniyyətini əvic aldırışını marksizmlik meydan, nöqti nəzər, usul bilən birləşdirib, cungoçi sosializm yolu da qəti təvrənmək menişimiz gerek. 2023-ci ili 6-cı ayda başucu Xi Jinping mədəniyyətkə varislik qılış və onu ravajlandırış söhbət yığında qılgan mühim sözü də Cunhua mədəniyyəlikinin 5 gəvdilik alaydalikini çonqur bayan qılıb, işkini birləşdiriş, bolup mu ikinci birleştirişinin zor ehmiyetini sistemlik şerhiyleb, ikinci birleştiriş yeni bir kıtımlık ideyada azad buluş deb takitledi. Hem medeniyet subyektifliği muhim hükümünü inik oturgu koyup, medeniyet işençi bizden medeniyet subyektifliğimizden kilidu deb körsetti. Cungoçi zamanıvilaştırış Cunhua medeniyelikige zamanıvi küş ata kıldı. Cunhua medeniyeliki Cunhuaçi zamanıvilaştırışka çonkur asas saldı. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının yetəkçilikində dövlətimizin mədəniyyət quruluşda əsasını düzəb, mənbəni saplaşdırış, toğrularda çıngdırıb yenilik yaratış davamında tarixi müvafiqiyyət qolğu kəltürüldü. Uluq dəvr, uluq nəzəriyyəyə çaqırıq qılıdı. Uluq nəzəriyyə uluq dəvrə yetəkçilik qılıdı. Xi Jinping əsərlərindən tanlanma oxuşluq nəşr qılınıb tarqıtıldı. Əsərdə yeni dövrdəki cungo kommunistlərinin marksizmini cungocilaşdırış, dəvirləşdirişini alğı siljitişdə qolğu kəltürgən zor nəzəriyyədə yenilik yaratış nəticələri mərkəzlik əks etdirilib, Xi Jinping yeni dövr cungoçi sosializm ideyasının dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndirişkə yetəkçilik qilishdiki həqiqət küçü və əməliyyət uluq küçü toluq namayan qılındı. Partiya və dövlətki töhpü körsətkən şərəb kəltürgənlərini təqdirləş tüzümü orintildi və mükəmməlləşdirildi. Dövlətinin çoğun murasım pahaliyyətləri çoğunqır qanat yaydır oldu. Dəvir ülgisi, əxlaq nəmunicisi, ən güzəl şəxs özlüksüz meydan qəkəldi. Xalq ammısının şan şərəb tuyğusu, etiqat tuyğusu, buruş tuyğusu davamlıq küçəydi. Cunhua münəvvər ənənvi mədəniyyətdə çoğunqır yıldız tartqan, sosialistik yadroluq qımmət qarşı kişilərinin hərəkət ölçümüge aylınıb, cungoçi zamanıvilaşdırışqa küşlük işənc və mənəvi hərəkətləndirgüş küş qoşdu. Əslini undumuqandala andın kəlgüsünü yaratqılı boludu. 4-cü qitimliq məmlikətlik mədəniyyət yadigarlıqlarını umumüzlik təkşürüş, ötkəlgü ucum qılış, axırlışış basqıçıqı kırdı. Yenidən tüzüş kirgüzülgən mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş qanuni rəsmi yolu qoyuldu.
دۆلىتىمىزنىڭ تۇنجى مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش توغرىسىدىكى 15. 5 يىللىق پىلانى ئېلان قىلىنىپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا مەدەنىيلىكىنىڭ مەنبەسىنى تەكشۈرۈش قۇرۇلۇشى، جۇڭگو ئارخېئولوگىيىسى قاتارلىق زور تۈرلەردە ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىلگىرىلەشلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. دۆلەت مەدەنىيەت باغچىسى قۇرۇلۇشى تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈلدى. گۈللىنىش مەدەنىيەت خەزىنىسى، جۇڭگودىكى ھەر قايسى سۇلالىلەر رەسساملىق قامۇسى قاتارلىق زور مەدەنىيەت قۇرۇلۇشلىرىدا مول نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. جىڭدېجىن قول ھۈنەر ساپالچىلىق مىراسلىرىنىڭ دۇنيا مىراسلىرى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلۈشىگە ئەگىشىپ، دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيا مىراسى ئومۇمىي سانى 61 يېتىپ، ئىتالىيە بىلەن بىرلىكتە يەر شارىدا ئەڭ كۆپ بولدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتىنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن تۈر 45 بولۇپ، دۇنيادا بىرىنچى ئورۇندا مۇقىم تۇردى. جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئىجادىي ئۆزلەشتۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىپ راۋاجلاندۇرۇش ئىلگىرى سۈرۈلدى. ھەققانىيەت جەزمەن غەلىبە قىلىدۇ ناملىق ئەدەبىيات سەنئەت كېچىلىكىدە تارىخىي ئېپوس ئەندىسى ئارقىلىق قاينام تاشقىنلىق يىللارغا نەزەر سېلەندى. نىجا ئالۋاستى بالىنىڭ دېڭىزنى مالىمان قىلىشى، ئانىسىغا يېزىلغان خەت، ئەجدىھا ئاشخانىسىغا كېلىشىڭىزنى قارشى ئالىمىز قاتارلىق فىلىملەر دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا كەڭ ئالقىشقا ئېرىشتى. باش ئىستانسا چاغانلىق ئەدەبىيات سەنئەت كېچىلىكى، تىنچلىق يىللىرىدا، سۈكۈتتىكى شان شەرەپ قاتارلىق تېلېۋىزىيە ئەسەرلىرى ئارقا ئارقىدىن كۆرسىتىلىپ، قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشتى. ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرى مەۋقەنى دەۋرگە قارىتىپ، خەلق ئارىسىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، ئىدىيىسى مۇپەسسەل، بەدىيلىكتە كامالەتكە يەتكەن، ئېسىل ئىشلەنگەن بىر تۈركۈم نادىر ئەسەرلەرنى بارلىققا كەلتۈردى. ئالاقە تورى شارائىتىدا يېڭى ئاممىۋى ئەدەبىيات سەنئەتنى گۈللەندۈرۈش 15. 5 يىللىق پىلان پروگراممىسىغا كىرگۈزۈلدى. نۆۋەتتە شەھەر يېزىلارنى قاپلىغان 40 000دىن ئارتۇق يېڭىچە ئاممىۋى مەدەنىيەت بوشلۇقى پۇقرالارنىڭ ئەتراپىدىكى مەدەنىيەت سالونىغا ئايلاندى. كەنت ناخشا كېچىلىكى، كەنت چاغانلىق كېچىلىكى قاتارلىق يېز كەنت پائالىيەتلىرى داۋاملىق قىزىپ كەتتى. ئەل نەغمىنى يېز كەنتلەرگە يەتكۈزۈش، ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇش، سەنئەتنى ئومۇملاشتۇرۇش قاتارلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈش پائالىيەتلىرى كەڭ قانات يايدۇرۇلدى. ئەدەبىيات سەنئەت سۇپىسى ئومۇمىي خەلقنىڭ سەھنىسىگە ئايلىنىپ، ھەممە ئادەم قاتنىشىدىغان، ھەممە جايدا ئېسىل پائالىيەت بولغان يېڭى ئەندىزە تېزدىن شەكىللەندى. بۇ يىللىق دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مەدەنىيەت مۇزېيى، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى يېز قىلىشتىن، يېڭى ئەلنەغمە، جۇڭگو مودا بۇيۇملىرى ياخشى ماللىرىغىچە، قەدىمكى جۇڭگو ئۇسلۇبى ياشلارنىڭ نەزىرىدىكى ئېسىل ئېستېتىك قاراشقا ئايلاندى. مەدەنىيلىك ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش بىلەن رەڭدارلىشىدۇ، ئۆزئارا ئۆرنەك قىلىش بىلەن بېيىيدۇ. جۇڭگونى چۈشىنىش خەلقئارا يىغىنى، لياڭجۇ مۇنبىرى، دۇنيا كلاسسىكشۇناسلىق يىغىنى قاتارلىقلارنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلۈشىدىن، جۇڭگو ۋېنگىرىيە مەدەنىيلىكتە ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش ھەمكارلىق تەتقىقات مەركىزى، ئافىنا جۇڭگو كلاسسىك مەدەنىيلىكى تەتقىقات يۇرتىنىڭ ئارقا-ئارقىدىن تەسىس قىلىنىشىغىچە، يەنە رەڭگارەڭ، خىلمۇ-خىل بولغان جۇڭگو چەت ئەل ساياھەت يىلى، مەدەنىيەت بايرىمى، ياشلار سەنئەت بايرىمى ۋە چەت ئەل كىنو كۆرگەزمىسىنىڭ ئۆتكۈزۈلۈشىگىچە، جۇڭگو كۆپ تەرەپلىك مەدەنىيلىك سۆزلىشىش كۆۋرۈكى بەرپا قىلىپ، دۇنياۋى مەدەنىيلىك تەشەببۇسىنى داۋاملىق يىلتىز تارتقۇزۇپ، خەلقئارا ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ تەسىر كۈچىنى كۈنسېرى ئاشۇردى. بۈگۈنكى كۈندە تور ئەدەبىياتى، تور كىنو تېلېۋىزىيە تىياتىرى، تور ئويۇنى مەدەنىيىتىدىن ئىبارەت سىرتقا يۈزلەنگەن 3 يېڭى مەھسۇلات چەت ئەل ئابونېنتلىرى ياقتۇرىدىغان ئۇسۇل بىلەن يەر شارىغا جۇڭگونىڭ تارىخى ۋە رېئاللىقى، ئەنئەنىسى ۋە يېڭىلىق يارىتىشى، ئەقىل پاراستى ۋە ئىنتىلىشىنى جانلىق نامايان قىلماقتا. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو دۇنيا بىلەن بىرلىكتە كۆپ مەنبەلىك ھەم تۈرتكە بولىدىغان ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇش مەنزىرىسىنى نامايان قىلىپ، دۇنيا مەدەنىيلىك باغچىسىنى رەڭگارەڭ گۈللەر بىلەن قاپلىماقتا. شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيىسىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە 5 000 يىلدىن ئارتۇق شانلىق مەدەنىيلىك ياراتقان جۇڭخۇا مىللىتى جەزمەن يېڭى دەۋر، يېڭى مۇساپىدە يېڭى، تېخىمۇ زور شانلىق نەتىجىلەرنى يارىتىدۇ.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu xil işçimlik ademli xumar qıpla qanmayı yenə xamuşluq, təşvişlinişinin xəvbini aşırı veydudu. Muxbirimiz Güllürü Sürət bu vaxtı xəbər verirdu.
1: Hazır, hər xil sütlik çayla nait alqış qeyrişdi. Nurgun yaşla, meyli bazar çögülgəndə, tamak yigəndə, ya ki ismina qoşub işligəndə bolsun, qolida aval bir stakan sütlik çay bolish kerek. Biroq tadqiqot ko'rsatilishicha sutlik choyga xumar bo'lib qilish xavfidan boshqa yana davomli qishganda xomishlik, tashvishlanish xavfini oshirar ekan. Bo'libmi, ayollar oz ichishi kerak ekan. Chinxua tashvisi va Markaziy moliya iqtisod tashvisining tadqiqotchilari Beijingdagi 5281 oliy maktab o'quvchisidagi sutlik choy ichish ahvolini tahlil qildi. O'tirchi yeshi 21 yosh bo'lgan 77% qatnashquchi o'tgan bir yilda oz degandimi 6 stakandan 11 stakangacha sutlik choy ichgan. Buning ichida 20.6% kishi har haftada 2-3 stakan sutlik choy ichgan. 2.6% kishi har haftada 4 stakandan 6 stakangacha sutlik choy ichgan. 1.2% kishi kunda 1 stakandan sutlik choy ichgan. Tadqiqotlarda bayqilishicha ayollarda yeshi bir qadar kichik bo'lish bilan sutlik choyga xumar bo'lish darajasining ko'rinarlik bo'lishi munosabatli ekan. Sutlik choyga xumar bo'lish, ichish qitimsoni ko'p bo'lish, sutlik choyga tayinib olish, o'zini to'xtatmaslik, ichishni to'xtatishni o'ylash qatorliklar ekan. Texmo muhimi tadqiqotchilarning turli psixika sog'lomligi bilan sutlik choyga xumar bo'lib qilishni tahlil qilib bayqishcha bir qadar yuqori saviyalik sutlik choyga xumar bo'lish bir qadar yuqori bo'lgan xomishlik, tashvishlanish xavf-xatari bilan munosabatli ekan. Undaqda nima uchun sutlik choy odamni xushal qildi hamda xumar qilib qo'ydi? Sutlik choyni ichganda odam haqiqatan xushal bo'ladi. Bu nima uchun? Buni cho'ng miyimizdan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Cho'ng miyida mukofotlash tizimi mavjud bo'lib, biz ba'zi ishlarni qilganda xushallik his qila olamiz. Bu dopamin deb atilgan nerv yetkizgichi modda orqali amalga oshadi. Mazali yemaklar cho'ng miyining mukofotlash tizimini jonlantirish orqali dopaminning qo'yib berilishi ko'payib, organizmlar qanoat va xushallikka erishadi. Tatlik yemaklik yog' bo'libmi shundoq? Sütlik çayının tərkibində adətdə qənd miqdarı bir qədər yuxarı boludu. Çox mənə xoşallıqı bolğan intilişini əsas qılıb, toxtumay bir stakan sütlik çay içkinizni kəltirirdi. Şunun bilan adam asta-asta sütlik çayğa xumar bub qaladı. Onadan başqa nurğun sütlik çay tərkibində mu azraq kofein bar bulub, adamın royini bir məzgil urğutudu. Şunun bilan sütlik çay içkəndə adamın royi kötürülgəndək bulub, teximi içkis kilib ketidu. Ayollar nimishqa sutlik choy ichishga bekrak amroq. Ko'p turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, tam moyilligidan qaraganda ayollar odatda tatlik ta'mni texim yaxshi ko'radigan. Erlar bo'lsa, tuzliq yoki ochiq yemaklarga bekrak moyil bo'lishi mumkin ekan. Bunodan boshqa ayollar tatlik yemaklarni kayfiyatini tanshash qurali ustida ishlatishga moyil bo'lishi mumkin. Ya'ni yemaklik orqali besim yoki salbiy kayfiyatini pasaytadi. Kayfiyat besimiga duch kelganda ayollar yemaklikka bakrak tayinishi mumkin. Bo'libmi, tatlik yemaklarga shundoq. Shunga sutlik choy ichish orqali ayollar besimini tovalatadi. Ayollarning sutlik choyga bo'lgan moyilligi ko'p xil omillarning o'rtaq ta'sirining natijasi bo'lishi mumkin. Bumu ayollarning nima uchun sutlik choyning asosliq iste'molchisi ekanligini tushuntirib beradi. Hamda sutlik choyga texim oson xumar bo'lib qoladi. Lekin sutlik choyni uzoq muddat ko'p ichganda salomatlikka tuvandikidek xavf-xatarlarni elib keladi. Birinchisi, terining qerishini tezlatadi. Sutlik choy tatliq ham tamlik, ammo har kuni ichsangiz teringizni qeritib yetishi mumkin. Buning sababi glikoza ziyodi ko'p qabul qilinsa, asalla oqsil amino kislotasi yoki yog' moddasi bilan reaksiyalashib, glikogenlashgan oxirgi hosilotni hosil qiladi. Bu modda kollagen oqsili elastik oqsilni shikarlashtirib, terining qerishini tezlatadi. Ikkinchisi, donixo'rak chiqish. Sutlik choyning ko'pincisining qand miqdori bir qadar yuqori bo'lib, donixo'rakni keltirib chiqarishi va og'irlashtirib yetishi mumkin. Bunodan boshqa shakar qo'shmagan sutlik choyni ichgan taqdirdimi, bu xil sutlik choyning qand miqdori tuvan bo'lmasligi mumkin. Ilgiri jajangning boda bozorda ko'p uchraydigan sutlik choy markasini tekshirib tadqiq qilingan. Tekşürüş arqılıq, əvrişkidiki artıq şeker qoşulmağan sütlük çaydiki şeker miqdarının otur çıqımıdi hər 100 gramda 3197 gram bolğan. Toluq qantlik sütlük çayının umumi qant miqdari otur çıqımıdi hər 100 gramda 7153 gram bolğan. Üçincisi, semizlikni kəltürüp çıqırıdı. Sütlük çayının ısılıq miqdarı yuqarı bulup, daim ise adette adam tabi semirip gedudu. Sütlük çay tərkibi de umumiyüzlük meyve qantı ba. Saharoza hazım kılıngandan kiyin mu meyve qanti koyup berudu. Ayvanat tecrübesi ispatlanışça, meyve qanti üçey yoldaki hücayarlarının yuqarı yağlıq yemeklerini qobul kılış dərecesini yuqarı götürdükken. Tötinsi, yürek qan tomur kesellikleri payda bolışı mümkün. Sütlük çay tərkibidiki ösümlük meyi kaldıqıda tətür tiplik yağ kislatası bar bulup, ziyadi köp tətür tiplik yağ kislatasının qobul kılınışı yürek qan tomur kesellikleri gırptar buluş xaupini aşırı etidu. Beşincisi, yerlik boğum ağırqının qozgılış xaupini aşırı etidu. Sütlük çay işçep qobul kılgan meyve qanti südi kislatasının hasıl buluşunu ilgir sürüdü. Ziyadi köp qant qobul kılış, yana insulinin karşılığını keltürüp çıxırışı mümkün. Suydi kislatasının çıkırılışını vasıtlık pesaytıp, yerlik boğum ağırkının kuzgılış kavipini aşırı itidu. Altıncısı,

0: ahkamulaştırdı.
1: Ben tamak yetkizgici. Boran çapkundunun yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetkizip berelmesem, tekmü bir aram bolu men. Lekin öyge kaytışımını kütü atkarlarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.
2: Dada, abdat kırdap gitmişsiz.
3: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandak, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
7: Sağlamlık dastıkınımızda.
8: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
9: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlu alayımız.
7: Sağlamlık ayıqımızda.
10: Tamaktan kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılık.
8: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
7: Sağlamlık kolumuzda.
8: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
8: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

Ügünüşünü bilgen Adem en vaxtlik. Ügünüş yolu da icdihat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da algı ilgirle vatkan radyo anlığıcılar. Muşu vaxtınla hayırlık olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, ben Arap Patlısencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022'nin 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi İntizam Teşürüş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan partiyanı umumizlik katkı idare kılışını katli boşaşmayı çonkur algı sılzitiş gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2022'nin 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağınlık kolektif mübarekli şiğinde kılgan iştipaklık güç demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yartıduğu namlık sözünün bir kısmını anladığımız.

2021 yılı Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllığı. Partiya Merkezi Komiteti partiyanı umumüzlük katlık idare kılışını katli tevrenmeyi alğı sildirtip, sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruşta işini yakşı başlaş, kademli yakşı taşlaşını güçlük siyasi kapaletki iyi kıldı. Bu yıl partiye 18. kurultuydum bu yankı 10. yıl. Biz 10 yıl ecir kılıp bir işini vücutu çıkardık. Partiya Merkezi Komiteti partiyanı umumüzlük katlık idare kılışını 4 umumüzlük stratejilik uğurlaştırması kırgızıp, mislisiz cesaret ve irade bilen partiya istilin paklı kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşünü alğı salcetip, köp yıllardan buyan tosulmağın bazı natoğru istil ve naçar keyfiyatlarını tosup, uzaktan buyan hel bulmağın nurgun cahil illetlerini hel kılıp, partiye, devlet, armiyenin işki kısmıda saklanan eğir yuşurun xevplerini tügütüp, partiyeni başkuruş idare kılışta ken, boş, yumuşak buluş altını tüptünü özgertip, partiyenin özü üstüde inkılap kılışı arkalık tarihi devrilikten halkıp çıkışının muvaffakiyetlik yolunu tepip çıktı. Partiye 18. kurultuydun buyan, partiyeni umumüzlük katlık idare kılışta tarihi, icadi muvaffakiyetle kolga kilip, her taraflime çoğunkur katlamlık tesiri peyda kıldı. Onun da uzak çıçın duruş, onu üzlüksüz olgı sılcıtış şart. Yüzyıldın buyan, partiye taşkı cihette halk demokratiyasını ravajlandırış, halkının nazartını kabul kılışka, işki cihette partiyeni umumüzlük katlık idare kılış, özlük inkılabını olgı sılcıtış tayinip, dadıllık bilen hakikati çın durup, hatalıkını tüzütüp, dadıllık bilen piçak bilsini özü kartıp, sünahını kırıp zeherini heydep, partiyenin uzakçı güllep yaşnışı, üzlüksüz ravajlanıp zor işi kapalı kıldı. Partiyeni umumüzlük katlık idare kılış, partiyenin yeni devirde özü üstüde inkılap kılışıdaki uluğ emeliyet bulup, yüzyıllık çoğun partiyanın özü üstüde inkılap kılış yeni menziline açtı. Partiyanın siyasi kuruluşunu baş yeteç kılıştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılışının tüp siyasi yönlüşü de çıntırış şart. İdiye kuruluşunu partiyanın ulluk kuruluşu kılıştı çıntırıp, özü üstüde inkılap kılışının ötgür ideyevi koralını tavlaş şart. Merkezinin 8 türlük belgelemesinin royini katli emeliyleştirip, katlık intizam arkalık stilini tertip kısilip, özü üstüde inkılap kılıçının önümlük yolunu beydiş şart. Yer cihanını zilzilegi salıdığan heyvet bilen çeliklik karıştırış, rezillikini cazalaştı çın turup, özü üstüde inkılap kılıçının ötkelgi hocum kılıç cini, uzak sozuluduğan cinini yakış kılıç şart. Partiye teşkilatının siyasi iktidarı ve teşkili iktidarı, uyuşkaklıkını küçe yetişti çın turup, dadıllık ve mayırlık bilen küreş kılıdığan, özü üstüde inkılap kılışkı cüret kılıdığan kadırla koşunu kurup çıkış şart. Özünü saplaştırış, özünü mükemmelleştiriş, özünü yıngılaş, özünü yükseldirişki dair tüzüm kaydı sistemisini berpa kılıştı çıntırıp, uluğ özlük inkılabını algı sözletişini tüzüm kapalıdığı iyi kılış şart.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnu programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib keldi. Programmamızni avval qədəkli yaqtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomliq bizda bo'lsin.

Şu gündeki ayrılışımız tolumu kümülük buldu. Siz tamak yemeyi mendeb turvağan busunuz mu? Onu mığınınız koymay bir aşkanıga kırıp, kalı güyüşü ögürüsü buyruttum. Tamak dinkin yeni birden koçu aylandık. Sizden pekatlı aylığım yok idi. Sizden mu menden aylığınız kemmeydi. Tezrak toy kısak bulatdi, dediniz beşinizin böremge koyup durup tatlı şivarlam. Mən müşü oyda, bırak siz mi bilirsiz? Dadam bizden boldur aylıp getdi. Öy karsımızını əmdül tügettik. Apam mu keselcan bop kaldı. Azraq pul jığmısam, toyda qiyinlik qalımız. Haqtek həşəmə qoğuluşup getməyli. Oğu uşu, lekin toy degen ömrümüzdə bir qeytimli buladığan mərike. Bulup mu, sizni mundaqla əpketkim yok. Siz xeycil bulup, beşinizni bir yanğı buruv aldınız. Hayran mən. Nemi gayran buluvat siz? Toy işiğa siz aldırmastın, minin aldırtıp getkinim deymən. Eşkisi yok. Söyge muhabbette senin menin deyiş ketmeydi o. Kaysımızla gep kısak, oxşaşlı öz baxtımızın qeymini yeydiğen gep. Bazı vaqtlarda menden bizar bolam siz. Kandaqsız bundaq oylap kaldınız. Uşaq sözler sizni bir haram kıp koydum mekin dep oylayman. Ondaq emas. Men ondaq hayalda bop baxmadım. Şu, hemisi sizin ziyade yaxşı görüp ketkenlikimden bolu atıdı. Bilmen, əsli sizni ümitsizlendirmesiyim kerekti. Emde meni qiynima, bolamdı. Boludu, bu yılın axırgıca çokum toy tayarlığını bitirmen. Siz bu gepni anlap, barmaqlarımını çıngıda sıxdınız. Mən bu, hoşal keypiyatta yeni bir kolum bilen yüzünüz gütüşü ağan çeki çaşlarınızını tüzep koydum. Hemen ademde arzu ümit buludu. Bırak, riyallık hiç kaçan bizden arzuyumuzga bakkan emez. Bazı işler bizge şuncilik asan tuyuldu ki, ağzımızda hali dep koysak bütüp kedi dağandek. Bırak, kişilik turmuş ve aynı nurgun halkılağı oxşaydı. Onu bir-birlap tutaştırışımızga doğru kilidu. Her kitim başkalarının şat horamlıq ilkede ötkizu bakkan toy merikelerini köyünümüzde ağızlı toy kılışını oylap getdim ben. Şuğunisi, mereke bir gün bulgan bilen, şu bir günlük mereke üçün nurgun tertiplerini besip ötüş gerek idi. Öy karısını töleş, hazır menin zimmemge artılığan idi. Yeni hizmetke çıkışka maaşı mu anca yukarı emes idi. Şundaktı mu, öy karısını töleyeş, ayılın turmuş qiymini kımısan bulmaydı. Elimu, inim Şanghay'daki danlıq bir ali mektep ötken bulup, okuş hıracıda anmaydı. Şundaktı mu, İnimden başka xiracatlarını hazırlayıp berişimge doğru geletti. Kişilik turmuş men üçün bəyini egiz baştaqı oxşaydı. Pəlenbəyləni bir baskuş, bir baskuştan besip örülüşüm kerek. Gerçi cəpalıq bolsun mu, lekin turmuşun güzel mənzildi ketvatqalıqımdan hozır his kılımın. Şu günü közümüz qıymağın halda ayrılıştı. Muhabbetke her kancı intilsam mu, lekin men bir real

0: Yakındım bu yan, pek aldıraş bop gettim. Yakış gördüğün kitaplarımda okuşka vakit çıkaramayordu ben.
1: Her günü 15 minut vakit çıkarım. 15 minutta metro 5 bekettin ötürüm. Bir neçe bölek videonu körgül buldum. Bir çin etken çay şikir buldum.
0: Eğer günde 15 minut kitap okusam ço?
1: Her günü 15 minutta 4500 kat okuğulu bulunduk. Eğer bir ayda 135 bin kat okusanız, bir yılda 1 milyon 620 bin kat okuyalıysınız.
0: Ondan da bir yılda kızları vakti küçüğüne bir yerim katım. Üç parçaklı hakkıda kısağını 2.121 katım. Faust'ne 3 yerim katım. Büyü Meryem Çerkağı'ne 4.176 katım. Hamlet'ne 17 katım okuğulu bulduken de.
1: Radınız için bulsa, kitap okuş pek asan. Her günü 15 minut vakit çıkarıp birlikte kitap okuyalım.

Kitap hayatını sözləydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hörmetlik radyo anlayıcılar, Anlavat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlı romanını anlattığımız. Yaktırıp anlayıcılar.

0: şunçilik umak, şunçilik çıraylıq bulup ketken idi. Beşedeki yeşil rang şilapı bilen, yeşil közleri zumrattak tekimi jolalınıp keti vatattı.
1: Red, bu şilapı kimnin? Bunu men sitip alay. Yenimde ba hem mi pulunu berimen?
0: Sizden, dedi Red. Bu şilapı sizden başka kim güşündak yarışıdı? Siz meni, menim közlerimden rengini şundak inek bilidu, dap oylamam siz?
1: Siz bu şilapını rasıl mağatıp sitip aldınız mı?
0: Şundak, korupkının teşidiki tenişlik yolu degen Fransız çıxatını kömüdünüz mü? Bunu körsünüz o işinersiz.
1: Onun üçün o xatla əhmiyetsiz idi. Aynektiki özün çırayığı karaplı qalgan idi.
0: İşki yıldın buyan, bugün tuncu qetim muşundak çıraylıq şilapını kiyip, özünün pavqulatı güzelliğini namayan kılıp atkan çağda, her kandak narsa onun közge körünmeydi. Muşundak bir şilapsı bolsa, o nemişlanı kımaydı o daysız. Şu arlaqta onun çıraydaki külke asta-asta üçke başladı.
1: Sizge yaktı mı?
2: Hüddi, şimdi körü atkandak bolu atı mən. Bırak, mümkün bolsa onun üstünü karı tor bilen kaplı basam. Peynimi karı kılıp boyu vessem.
0: Butler iştek orundan turup, onun yenigi berip, enkidin çigip alğan boqışını yeşti. Andın şilapını korupkının içige saldı.
1: Neme kılıp atısız? Bu ne? Siz ne de yendiniz o?
0: Mən bu ne? Sizden karlıq şilap kılıp özgerti verişinizgi ilip kemigen. Bu ne? Sizge oxşaş, közleri yeşil, çıraylıq bir hanımını tepip, şunuğu berey. Şilapının qadırge şu yeter.
1: Herkes ona kıman. Bunu ölsəmi kiymen. Ötünüp kalay red. Kiçik balda kılıq kıman. Mamı beran.
0: Bunu mu beşinizdeki şilapınızgı oxşaş, sət bir nes kıvamakçı mı siz? Bomaydı. Scarlett korupkını tutuylip koyup vermedi. Onu şunçilik yaş, şunçilik çıraylık kılıp etken bu göherini o başka kızlağı bəgüzü etemdi. Oğulap çüşey. Şu arlaqta o Petty hama bilen Melania'nın şilapını körüp hayran kalgan kıyapıdını. Apsının özgü nemi daydıqalıqını oylap şürkünüp ketti. Lekin yanılı güzellik intiliş hesiyatı galip kilo vatatdi.
1: Onu özgertmeymen, vədi berey, onu mana berin.
0: Butler korupkın onunğa berdi. Çırayıdı məsxiri külgisi. Scarlett'nin şilapını qayt kiyginige və onun güldek çırayığa zoq şoqı bilen qarap turup ketti.
1: Bunun pulu qancha?
0: Scarlett'nin çırayı bir dili tutulup qaldı.
1: Yenimde aran 50 dollar ba, amma kilər ayda...
0: Cənib iştipaqının pulu hesabı boyunca 2000 Amerika doları boz gerek.
1: Vay vay, makul. Hazırca 50 dolarını elip durun. Kalğınlı pulum.
0: Bana pul gerek emez, dedi Butler. Bu menin soğam. Scarlett ağzını içip turuplu kaldı. Erlanın soğusunu kubul kılış, katlıq çeklenidigan, hem ehtiyat kımısı bulmaydıgan iş idi. Kempüt, gül, birer şiir kitabı, ya ki albom, birer kut ettir digendek nerslani, erle soğuksa asan buludu, dep daim terbiye biretti Ellen Scarlett'a. Ama kımmet nersle bosa, toy kıldıgan jigitin soğuk kılgan tağdırdı mu, hergiz kubul kımma. Zinnet buyumları, kiyim kiçek, pelay, kol yağlıq digendek nerslanim ilişki bulmaydı. Kubul kılıp asanla, erle seni isilzadı emez, dep oylab, sana kılıksızlık kılıdı.
1: Vay apkın.
0: Scarlett işçi de oylap aval özünün aynektiki əksige. Andın Red Butler'nin sırlıq jilmeyip durgan çırayığı karap koydu.
1: Bunu mən qandaq mı anmaymen diyeleymen? Bək mi esil şilapikən? O man kılıqsızlı kısmı meyli. Bək eşip ketmisli boldi.
0: O bir dilla özünün bu uydun çöçüp villadı kızırıp ketti. Nemiş kuşunda oylap kalıdı?
1: Mən sizge 50 dolar berey.
0: Onda kısınız pulunuzu çöre bitmen. Ya bu mısa şu pulunuzu ne royunuzu atap sadiqi kılı bitmen. Sizden royunuz bir neçik etim şunda kılışkı muhtaj da kılıdı. Scarlett zorgu külüp koydu. Ama şilapının tegidini körünüp durgan aynektiki külkçirayını körüp şu alıp bir kararğı keldi.
1: Siz zadı meni neme kımakçı?
0: Yaxşı nersile bilen sizni özümge karatmakçı. Ballı ham kıyalladın azat kımakçı. Andın özümge boysundurmakçı, dedi Butler. Erlədin pekat kempüt bilen gül aladığan işinədi ba süyümlükü. O zanlıqı gandak onu doğrap koydu.

0: Scarlett mi külüp getdi. Siz şünçilik ku, hem kargi onlu adam kensiz red patler. Onun stige bundak çıraylıq şelapini her kandak adamının red kılamaydı galıqını bilesiz. Patlerinin işki közü onu məskır kılıp atkandak ve yine onun güzellikige apırın oku atkandak görünetdi. Elbette, Peti Patxinimga mağa yeşilran şahidin berip, şelapinin ülgüsünü sizip bergelikiniz ne? Onun haqqiga sizden 50 dolar alğalıqım ne deysiz? Yok, 100 dolar deymen. O şehirdikilere gideydi. Şunun bile ne misin bana közü kızırıp, beni ısırap kor deyişidu. Hem de bağı oret, bunu denkiyen bana bunda kımet bağlıq nersen işkince ekken ben bulamdu. Yelim o bek mertlik kıp ketipsiz. Hem de yeni şunda kısınız, bergen nersinizde amaymen. Rast mı? Bırak, ben yaxşı kögen. Sizden celipkarlıqınız ne tekimi aşıralaydıgan nerslerini uçurasam, yeni seti bilip sizge ağaç gelişim mümkün. Әмде сізгі мұшы шелапының рәқтідін бір көңләклік рәқс етіп еліп, шелапыңызғы пар қылып, бір көңләклік түрәймі кейін деп ойлау атты мән. Әмі сізгі шыны етіп қойай, мән өнчілік мәрт адам әмәс. Шелапы білән білә зүхіне сізіні қолғы кәлтір үшчін соғы қылдым. Беліп қойон, мән әр қандақ ішіні бір әр мәқсәт білән қылымен. Хәққын алмайдыған ондақ әхмақан ішіне әргіз қылмаймен. Оның қар көзлері Скарлетнің көзлерден ләулерге өткіліп тоқтыды.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: istimol havisini yig'olmaydi ham qarz qaytarishga qurbi yetmayotdi.
1: Bir kuni ko'zimni shundoq ossamlar, qarzlarim bir xil tugab ketgan bo'lsa, hammani qaytadan boshlasam deb baxma orzu qilaman.
2: Siz qaytadan boshlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan kaskinligingiz bo'lsin.
3: Uzun yugurishni bak yaxshi ko'rmadim. Toz bir yugurib, rahat nechu?
4: Velosipedni menga men deb nimalab ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped men ishdan sehrli kuchi.
5: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim menga men. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
6: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan oshi daqiqada, oshi bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
7: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
8: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
5: Havo nima degan sof?
6: Yuringlar, sirtqa chiqib sof havodan qanig'ichi nafas olaylik.
9: Gulqiz bek qoltishgan.
10: Qandoq deysan?
9: Qaysi kuni bir to'ydishkimizni yigit qizning oldida gul ko'tirib meshqa o'rlashtirgan. To'yni tabriklaydigan gaplarni dangla deganda, inchiqlab turib, to'yinglar muborak bo'lsin degan gapni aran deyaldim. Lekin Gulqiz,
11: men ko'p baxtli bo'linglar. Pishonlar bosh, ayqinglar tosh bo'lsin.
9: Gulqiz, sen bu gaplarni nadi o'rgangan?
11: Kitobdan.
9: Tunugi ma'lum bizning bog'chiga apirib o'ynatgan bak-bak go'zalgan.
10: Gulqiz qandoq maqtadi?
11: Keldi bahar, kuldi g'uncha, ko'ngil yayirdi, gul ishqida xandan urib, bulbul sayridi.
9: Bu qaysi kitobni tikkap bo'lib ketdi endi?
11: Bu maqbi, deb bilmayman.
10: Gulqiz amaliyotda hammani deppadi. Qara, bilim degan kullab, oylab to'plandigan narsa. Kitob o'qish odatini yetildirganda undan gapni o'nglab qilg'ili bo'ladi.
9: Ha, ko'p kitob o'qish uning mahbiyatlikkanda?
10: To'g'ri deysa, ko'p kitob o'qish, yaxshi kitob o'qish kerak. Jura, men seni kitobxonaga apirib kelay.
2: O'zingiz asirsiz, yashtirsiz, asirmasiz qirib ketsiz 3888 yillik bu sovg'at qutisi ulanmasa darhol ko'pchilikka yo'llab beramiz.
12: Bu riyasachi to'g'ri deydi. Har kuni tun yarmigacha telefon o'ynaymiz. Shunga cho'qim eng qimmat teri asrash buyumlarini ishlatish kerak.
1: Kashli g'izoda go'shmay ko'p bo'lib ketmasin. Qarindoshlar, kutinishni bilaylik. Pivoga alqat, Coca-Cola'ga qantepar qo'shaylik.
12: Kompyuterning oldida bir kun o'tiribdiman, azroq kisan tofil ichib olay. Kabob yeb bek to'yib ketibdiman, azroq inzin ichimlik ichib olay. Ichimiz sursa, doktorxonaga bormay, ish surishni to'xtatadigan, tumir to'liqlaydigan azroq dori istakli bo'ldi. Oyjon, men bulamay qoldim.
13: Qarisig'i kutinish sog'lomlikka ziyonliq.
1: Araq tamaka va addidan ziyoda ko'p yeb ichishni tashlagandan buyon zehnim alayida urg'ib turadigan bo'ldi.
12: Biyaram bo'lsam doktorga ko'rinman. Endi hargizmi qarsiq ish qilmayman. Tunimayman, uxlayman. Qonuniyatlik turmush eng yaxshi kutinishgan.
14: Men nurg'un ish xizmatchini boshqarib, millionlab boylik yaratyapman. Ishini menki qonun bo'yicha bosh topshirish, korxonachilarning dasmayisi.
2: Kişiler beni çoldan deydi. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca başlap şuruşunun senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
14: Benim bir vakit görüntüsü üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım ben. Ben bir vakit görüntüsü mal satıcı. Kanun boyunca başlap şuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
6: Siz Cho'lpon bo'lish bilan birga oldi bilan bir puhra. Muvaffaqiyat qozonish uchun oldi bilan loyiqatli puhra bo'lishimiz kerak. Qonun bo'yicha boshlab shuraylik.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram se?
1: Ademi sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık dövrüde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışmadım.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham edip berişi kerek.

0: Brother, siz bu bexatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
1: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
0: Bunun bexatarlı küçün emez mi?
1: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini baylı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzu itidikken.
0: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığa altılık payette sizin ecellik zahmını saklap kaldı emez mi? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
1: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklik mingende bir hatalık kalpını doğru kiyvidim. Bir hatalık kalpki sizin kolgudaydı.
3: Қадылық достар, аэропланыңғы оксиген қайардан келді ғанды? Аэропланда отырғанда мұндақ бір мәсілін ойлап баққанмадыңыз? Неміш үшін еп қаладығы аэроплан 10,000 метр егіздікті ұшқанда бүтін кабинкеді кекшілерінің әмісі етерлік оксигенғы еріш әлейді? Қысқы мысаплик үшіне түшендіргілі болсы мұ, ұндақта ұзын еллік 10 нәт сағатлік үшіш жарияныда аэроплан бөлімісілік ауағы қандық капалетлік қығылы болуды? Әлбәтті, деңіз жүздің қанчы егіз болса, хава шунчы шалан болуды? Adatda dengiz yuzidan 8000 metr egizlikda kishilar nafas olishda qiynaladi. Ammo aeroplanning uchish egizligi odatda 10000 metr o'pchirisida bo'ladi. Bunday egizlikda odatdagi qoida bo'yicha aytganda, kishilar nafas olgan oksigen eng tayin shalom. Ammo ba'zi xalqaroq navbatchi aeroplanlar mushundaq muhitda uda 10 necha soat ucha oladi. Bu qanday ish? Aeroplandagi oksigen nadan keladi? Acaba aeroplanın ikki qismi oksigen bilan ta'minlandi? Aeroplandagi motor sistemasi va havo tanshuvi sistemasi eng muhim halqani o'z ichiga oladi. Sirtki havo yelpigish yaproqchasi orqali aeroplanning motoriga sumirilgandan keyin motorning ichidagi kompressorga ergishib havoni ko'p qitim qisishga bo'ladi. Qisilgandan keyin asldagi shalon havo qaytadan to'lib, uningdagi oksigen miqdori mo zo'r darajada oshadi. Xuddi perislangan pechenyega o'xshash. Albatta, bu xil havoni qisish pirislangan pranik yasagandek undoq oddiy emas. Qisish jarayonida havo hajmining tez sur'atda tuvalishiga ergishib, uning temperaturasi o'rlaydi. Ba'zida havoning temperaturasi hatto necha yuz selsiya gradusga yetadi. Bundoq yuqori temperaturani nafaslanishga ishlatgani bo'lmaydi. Shunga havo siqilgandan keyin havo tanshuvi sistemasi havoning temperaturasini tanshash, tizginlash, suzish qatorliq bir qator mashg'ulotlarni ishlaydi. Mushunda qilgandilar eng oxirida erishgan oksigenning sof bo'lishiga hamda temperaturning muvofiq bo'lishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Andin aeroplan bo'limiga yetkazilib, yo'lovchilarning nafaslanishiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Biroq aeroplandagi havo amaliyotda suvsizlanib bartaraf qilindi. Bu mu, nurg'un kishining bir necha soat aeroplanda o'tirgandan keyin terisining texmi quruqoqlashib ketadiganligining sababi. Bu xil pirislangan, suzilgan, suvsizlantirilgan havo aeroplandagi oksigenning asosiy manbasi. Yuqorida aeroplandagi oksigen manbasining motor orqali ta'minlanganligini bayon qildim. Aeroplandagi motor buzilmasa, nazariyada aeroplandagi oksigen uzilmaydi. Shunga yuqorqilarda bir oldingi shart mavjud. U bo'lsa-mu, aeroplanning motoridan tashqi ko'rilganda, aeroplan bo'limisida oksigen yetishmasligi ehtimoli ko'rildi. Aeroplan yuqori havo bo'shlig'ida besin va oksigenni yo'qotgan zamon uning oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Iqim miqdorini kontrol qilish klapanining roli aeroplan motorining havo kirish besimi va may qabul qilish miqdorini tanishish. Iqim miqdorini kontrol qilish klapani etib etilib, aeroplanning uchish egizligi 4500 metrga yetganda, aeroplanning ichki qismida besim va oksigen yetishmasligi hodisasi ko'rildi. Besimni yo'qotish va oksigen yetishmaslik xuddi bir jub ayrilmas ochsinlig'iga o'xshaydi. Besimni yo'qotish muqarrar holda oksigen yetishmaslikni keltirib chiqaradi. Ammo aeroplanda oksigen yetishmaslik faqat besimni yo'qotishda emas. Uningdan boshqa motorda kashlik ko'rilsa yoki motor to'liq harakat qilganda kabinkada oksigen yetishmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqori ahvol yuz bergan zamon aeroplan boshliqi bir qator jiddiy tadbirlarni qo'llanishi kerak. Masalan, uchish egizligidan tushish, mushunda qilganda aeroplan bo'limidagi yo'lovchilarning bexatarligiga kapolatli qilg'ili bo'ladi. Ammo motordan boshqa kabinkada oksigen bilan ta'minlash uskunasi yo'q deb qolmang. Amaliyotda aeroplan bo'limining ichki qismida yana bir yurish mustaqil oksigen manbasi bor. U bo'lsa-mu jiddiy oksigen bilan ta'minlash tizimisi. Xatarga yo'liqqanda jiddiy oksigen maskasi avtomatik tushib, andin yo'lovchilarni oksigen bilan ta'minlaydi. Bu xil oksigenlik maskani ko'pchilikning kinodami ko'rib baqqanligiga ishonaman. Aeroplanda jiddiy ahvolga yo'liqqanda o'rindiqning ustidan bir oksigen maskasi qalqib chiqadi. Andin aeroxon qiz ko'pchilikni o'diqib ketmay, oksigen maskasi taqishga buyurdi. Yo'lovchilar oksigen maskasini taqqan aman bir ximiyalik jarayon boshlangan bo'ldi. Bu jarayonda bariy oksid, natriy xlorat va kaliy xloratni qizdirib, oksigen qo'yib berdi hamda qo'yib berish jarayoni nihoyatda muqim bo'ldi. Gerçi oksigen maskisi en ahırkı oksigen tosqı bilen təmillisi mu, ama maskı izcil oksigen bilen təmilleyemeydu. Kimiyelik reaksiya ahırlaşkan dengin, maskideki oksigen xorab tügeydu. Şuna, oksigen maskisi en köp oğandı 20 minut oksigen bilen təmilleyemeydu. Yukarıqı məzmunlardan şunu bilib alalayımız ki, aeroplandaki oksigenin kiliş mənbəsi pəqat işki xıllı bulub, biri motordan yasalgan oksigen, yani biri kimiyelik reaksiyadan nasıl boğan oksigen.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
5: Mençe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
6: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
7: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
4: Şundak. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
7: O nəmə?
4: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamin bulmaqda.
2: Barmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
3: Qadirlik dostum, dünyadaki en küçük qarğu yılanını bilemsiz. Qarğu yılan yana sim yılan dep matılıdı. O zehersiz yılan bulup, yıl boyu taş dövüsü, çirinde yağış, qazan dövüsü qatarlı qarangu, nemcaylarda yaşaydı. Keçi dərkət qilishni yaxşı gördü. Bulup mu, yamğurdan keyinki keçileri yeryüzge çıkıp uzuqlık izdaydı. Qarğu yılan yıl boyu qarangu muyeti yaşıqaşqa, közünün körüş qudu çekinip, işki qarı çekitka aynılıp qalgan. Onun başqa yerləri jilan qoxşaş alaydılıki igə. Bədini mu uşşaq təngiçilər bilən qaplangan bulub, ağızıda çişi bar. Amma onun bu alaydılıklarını inçkilik bilən közətməsəniz, bayqıqılı bulmaydı. Qarğu jilan nəqiqətən bək kiçik bulub, adətdə 15 cm ətrapıdı buludu. Çoğraq sazanın həmisi qarğu jilandın çoğ buludu. Ondaqda bundaq kiçik jilan nemi bilən ozuqlundu? Çoğ jilanın özgü xas yeməkliki boğunada kiçik jilanın mu özgü xas yeməkliki buludu. Qarğu yılan daim çümüle, çümülü tuxumi və umurtqısız canlıqlarını yeydi. Bıraq, qarğu yılan o oğluğanda başqa yılanlığı bütünləy oxşumaydı. Başqa yılanlığı asaslıqı ağzı bilən o oğlaydı. Amma qarğu yılan kuyruğun işildi. Qarğu yılanın tamak rısalısı da nurğuluğun ziyanda şaşaratla ba. Onaqda biz qarğu yılan bilən sazanın pərqini alıp aqaylik. Bəlkim nurğun kişilər qarğu yılan bilən sazanı arlaşdırıb qoyğan buluşum mümkün. Əməliyyətimi bu işkisini birlə qarab ayrış həqiqətən təs. Tövəndə bu işkisini addi ayrış üsul bilən tonuşub çıxımız. Birincisi, qarğu yılanın tən sırtıda kiçik qasırqı buludu, həm quyruq tərəfədə mü bir tal inçki uçluq qasırqı buludu. Amma sazan teninin sırtqı yüzüdə heçqanda qasırıq bulmaydı. İkincisi, tən rəngi cəhətdə. Qoramğı yetkən qarğu yılanın tən rəngi sözün ya ki uçuq kül rəng buludu. Sazan bolsa qızıl ya ki köküş kül rəng buludu. Üçüncisi, qarğu yılanın bədində roşan halqı yox, sazan

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Valsa, mal pulunun 10 həssi ya ki ziyanının 3 həssi boyunca tölən verişini təşəbbüs qılsı boludur. Əgər tölən somisi 1000 yuan yetmesə, 1000 yuan boyunca tölən verilidir. Axırda talla bazarının məsuli özünün ticaret başquruşuda yoxuqbarlıqını tonub, mürəssəni qobul qilishini xalidi, həm alaqadar tarmaqının təşvirişigə maslaşdı. Sot məhkimisinin mürəssə qilishi bilən talla bazarının məsuli nəx meydanda Li Familikə 1000 yuan tölən pulu bərdi. Şunun bilən billə yeməkliknin süpət kapalət mududini qararlıq təşvirib, vaxtı ötüb getgən, vaxtı ötüş aldı turğan yeməkliklərini vaxtıda cazdın çürüşgə vədi bərdi.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kirişdürgücüsü Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyəkdənlə, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.
2: Ben Norgun işçi hizmetini başkurum. Milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki kanun göçü baştap şuruş karhanıcılarının desmayısı.
3: Kişiler beni çolgandaydı. Tamaşıbıllar, mestanları beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
2: Benim bir vasit görüşüş üyüm, sansızlığan kişiler köngül bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle istimalçılarının köngül nokta alayım ben. Mən bir vasit körüstüb mal satıcı. Kanun boyca baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Mən bunu bölemem.
4: Siz çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyca baş tapşırayım.
5: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
2: Aran 300 gram kilidigan yürükimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
6: Oturğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
7: Aşqazımızın qılılığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
8: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qıtım parçalanıdı.
9: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
10: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
2: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
11: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нақ бұл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
13: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
15: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атыды.
2: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
13: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
11: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Setib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Setib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimlik radio alguçular, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Endi muhabbette hemmeden güzel boğunu kadirleş ve kadirleniş bozsa, hemmeden kıyım boğunu unutuş boz gerek. Unutuş, o fakat malum bir kişinin unutuşamaz. O, eslimini unutuş.

muhabbetlik demlerge hemra boğan nakşılarını unutuş, kol tutuş mangan yollarını unutuş, işini kılıp onu o münasebetlik boğan, hemen unutuş. Unutuş asan bolsa, belki muhabbet deryası da sevinç hissiyatı bulmağan bulattı. Demek, yaxşı köygen bolsanız kadirle. Vakit, arlık muhabbetinizni zuzlaştırıp koymuşsun. Uşraşkanken siz şu peyitteki muhabbetinizni kadirle. Herkes mu erzimez işler için onu yoktup koyma. Muhabbetini esli mühendisi bilen tonup yedin. Onun kolunu tutkanken siz mengü koyup etme. Muhabbetlik köngüllerimiz yanıla muhabbetlik küylerimiz bilen bille. Muhabbetlik köngüllerimiz için muhabbetlik küylerimiz yangıraydı.

Sevimli dostlar, programımız davamlaşıyordu. Psikologlar istihbalı en parlak ayol deyip 8 türlük ayollarını gösterip çıkıptı. Belki radyo anlıkçı dostlar, radyo aldıda oldurgan hanım kızlar buna ayda dikkat kılıyordu. Ben bu şu 8 türlük ayollar zaten kaysaladı sizlere birbirlep sözlep vereyim. Birincisi, özgü işindeki ayollar. İkincisi, iş beceriş iktidarı ve önümü intayını yokur ayollar. Üçüncisi, hazır kıtırmışı kanaat his kılılgan ama toktumay tırışılgan ayollar. Törtüncisi, ügün işten hulası çıkırdığı ayollar. Beşincisi, maliye nişanı inik ayollar. Altıncisi, yüzünü kayırıp koyup nam abroyu kovlaşmaydıgan addi saddı ayollar. Yettincisi, fırsatını çiğ tutalaydığı ayollar. Sekizincisi, cepağı çıdaylığı ayollar. Demek, bilimlik, ahlaklık, iş beceriş iktidarı yakşı, tırışcan, latapetlik ayolunu hemimiz yakşı görürüz. Ayollar cepakeş, ama söyümlük, hem kımmetlik, mesuliyetinin ilgisi. Onda olsa, en şu güzel hanım kızlarımızdan huzuruna yakınlık güydüm birine takdim kılaylı. Şundakla, ulanın konulunu söyündüreyli, hani, küldürümüzgi merhamet.

Radionuş dostlar, şundaq deb ayta alaymız ki, hayatlık musabisi intayın güzel bir musabi. Turmuş güzellikni talep qılıdı. Güzellik talpınıdı. Biz kişiler güzellikni yaratquchi ve güzellikni söyguchi. Kişilerin güzelliki bilen tabiatın güzelliki özara toliqlaş xususiyetiga. Güzellik bir xil süyüş, sevinish, qiziqish ve sehri kuchdir. Kişiler otursudaki mihri muhabbet, güzellikki intiliş ve söyünüş küçüdün ibaret. Güzellik terbiyeliniş arkalık üsüp yitiladığan ahlaki sapa ve turmuş musabısı da acir emgek arkalık varlık yığıdığan bilim, menevi küç. Biz etrafımızdaki güzel kişiler bilen güzellikki eriş için tırşıvatkan kişilerini tatkik kısakla bu noktunu düşünelimiz. Elbette güzellikke hemimiz intilimiz. Bulup mu hanım kızla tekimi şundak. Güzelliknin işki kıl amilini, yani taşki güzellik ve işki güzelliktin ibaret muşu işki kıl amilini özüçük aladığallıkını hemimiz bilimiz. Endi muşu işki terepine ten eyip veriş bizden kabiliyetimiz gibi bağlıq. Güzel bulaydıysanız her vakit kalbiniz güzel bolsun. Güzel küylerimiz güzellikini söygüç ile üçün.

şekillendirdi. Energiya tanarxını tövəllitişdə energiya qurulmasını tanışaş, kapital bazarını etişdə nazarat qılıb başquruş ıslahatını ilgir sürüş, yanılıq yaratış ekologiyasını əlalaşdırışda mexanizm tosqını buzub taşlaş gerek. Bu qurulmalıq tanışaşlarının həmmisini yıl boyu ilgir sürüşkə toğru gelidi. Lekin dünyada kəsb rəqabəti toxtab qalmaydı. Nokul sodu pas balanısı sallıq məlumatıqı qarğanda, bu xil işki taşqı es sürütünün mas kəlməsliki, Avropanın nemiş üçün bağan seri taqat qılalmaslıq əndiyisini teximi düşəndirib berələydi. Muşunda qarq görünüşdə, Avropa iştipaqı sodu quralını xata halda əndişini tügütüdüğən retsip dəb qardı. Şunu bilən, Avropa iştipaqı Toqluq avtomobil tamojni bejinin keyingi o'rinlashtirishini arqa-arqadan ilgari surib, davolash uskunalari sohasidagi chet el to'liqlamasini tekshirishni boshlab, import kapolat tadbirining tatbiqlanish doirasini kengaytirishni planladi. Shuning bilan bir vaqtda boshqalarga to'sqinlik qilish o'zining taraqqiyotini tezlatganiga qaraganda texima oson deydigan bosh oyiqini ostin ustun qiladigan bir xil siyosat logikasi shakllandi. Lekin rostili shundoqmi? Yuzaki jihatdan qaraganda muddatni bekitish, tekshirishni boshlash, shartni ko'paytish, bir zavodning energiya sarfiyotini to'vallitish, bir boshlamchi pan texnik korxonasini yetishtirishdan ko'p tez unum berdi. Oldingisi noyit tezla Yevropa harakat qilyotdi degan siyosiy signalni qo'yib berib, ichki ommaviy fikr besimiga inkas qaytura olaydi. Keyingisi balkim necha yilda ondan unum bera olishi mumkin. Amaliyotda Yevropa o'zidagi tub masalani aniq ko'ra olmadi. Energiya, mablag' selish, yangilik yaratish, bozorni birlikka keltirish, kasblarning raqobat kuchi qatorliq masalalar Berlyozning kengash ustilida qayt-qayt paydo bo'ldi. Chonqur qatlamlik islohotning manfaat doirasi keng. Ilgari surishning qiyinlik darajasi yuqori bo'lgachqa, taqat qilolmaslik andishisiga turtki bo'ldi. Shuning uchun qarmoqqa oddiy, ammo to'laydigan badal yig'ir sodi qurolini tanladi. Raqibining qadamini ostilitish o'zining sur'atini tezlatganligidan darak bermaydi. Sodi qurol orqaliq orliq vaqtni qo'lga keltirgili, yerli kasblarni qisqa muddatlik qo'g'dig'ili bo'ldi. Ammo teximi tövən energiya tanarxi, teximi jallıq kapital bazari, teximi tez yangilik yaratishqa erişkili bo'lmaydi. Yevropa ittifoqiga nisbatan aytganda, qurilmalik qiyin masalalarni ko'rib turib, ko'rmaslik selish teximi qiyin masalalarga duchor qiladi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim. Növətçi muharriri Adil Ablet, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinuvatkan, izdiniş damıda algı ilgirlevatkan radyo anlıqçıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda alışılanı karışalımız, mən Arap Patlusengar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşürüş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan partiyanı umumcülük qatıq idarı kılışını xətti boşaşmay çonkur algı sılcıç gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağınlık kollektif mübarekliş yığında kılgan iştifaklık küş demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yartıduğu namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

بولۇپ، 100 يىللىق چوڭ پارتىيەنىڭ ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىش يېڭى مەنزىلنى ئاشتى. پارتىيەنىڭ سىياسىي قۇرۇلۇشىنى باش يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشنىڭ تۈپ سىياسىي يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. ئىدىيە قۇرۇلۇشىنى پارتىيەنىڭ ئۇللۇق قۇرۇلۇشى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشنىڭ ئۆتكۈر ئىدىيەۋى قورالىنى تاۋلاش شەرت. مەركەزنىڭ 8 تۈرلۈك بەلگىلىمىسىنىڭ روھىنى قەتئىي ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، قاتتىق ئىنتىزام ئارقىلىق ئىستىلنى تەرتىپكە سېلىپ، ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشنىڭ ئۈنۈملۈك يولىنى بېيىتىش شەرت. يەر جاھاننى زىلزىلىگە سالىدىغان ھەيۋەت بىلەن چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش، رەزىللىكنى جازالاشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشنىڭ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭى، ئۇزاق سوزۇلىدىغان جېڭىنى ياخشى قىلىش شەرت. پارتىيە تەشكىلاتىنىڭ سىياسىي ئىقتىدارى ۋە تەشكىلىي ئىقتىدارى، ئۇيۇشقاقلىقىنى كۈچەيتىشتى چىڭ تۇرۇپ، دادىللىق ۋە ماھىرلىق بىلەن كۈرەش قىلىدىغان، ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشقا جۈرەت قىلىدىغان كادىرلار قوشۇنى قۇرۇپ چىقىش شەرت. ئۆزىنى ساپلاشتۇرۇش، ئۆزىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، ئۆزىنى يېڭىلاش، ئۆزىنى يۈكسەلدۈرۈشكە دائىر تۈزۈم قايدا سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، ئۇلۇغ ئۆزلۈك ئىنقىلابىنى ئالغا سىلجىتىشنى تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە قىلىش شەرت. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، بىز ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش تەلىماتىغا ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى تارىخىي تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەپ ۋە تەدبىغلاپ، پارتىيەنى باشقۇرۇش، ئىدارە قىلىش ئەمەلىيىتىدە يېڭىلىق يارىتىش، نەزەرىيەسىدە يېڭىلىق يارىتىش، تۈزۈمىدە يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، قانداق ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدىغان ماركسىزملىق پارتىيە قۇرۇش، ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزىدىغان ماركسىزملىق پارتىيەنى قانداق قۇرۇشقا بولغان قانۇنىيەتلىك تونۇشىمىزنى يېڭى يۈكسەكلىككە يەتكۈزدۇق. ئۇ بولسىمۇ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش، پارتىيە ئۆزىنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، پارتىيەنىڭ سىياسىي قۇرۇلۇشىنى باش يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، قاتتىق بولۇش ئاساسىي ریتىمىدا تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇش، مىقىقىش روھىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئىستىل قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتا چىڭ تۇرۇش، چىرىكلىكنى تىلچە يول قويماسلىق پوزىتسىيەسى بىلەن جازالاشتا چىڭ تۇرۇش، ئاممىنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزىدىغان بارلىق چىرىكلىك ۋە ناتوغرا ئىستىللارنى تۈزىتىشتا چىڭ تۇرۇش، ھالقىلىق ئاسانلىقلارنى چىڭ تۇتۇپ، يۇقىرى ئارقىلىق تۆۋەننى يېتەكلەشتى چىڭ تۇرۇش، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ نازارەتچىلىك تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئومۇميۈزلۈك قاپلىغان دائىملىق ئۇزاق ئۈنۈملۈك نازارەتچىلىك بىرىكمە كۈچىنى شەكىللەندۈرۈشتە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت. پارتىيە تارىخى ئۆگىنىش تەربىيەسى نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەپ ۋە كېڭەيتىپ، تېخىمۇ قەتئىي، تېخىمۇ ئاڭلىق ھالدا ئەسلى مەقسەت ۋە بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، تەرەققىياتتا يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش كېرەك. پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6. ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە تارىخىنى ئۆگىنىش، پارتىيە تارىخىي تەربىيەسى ئېلىپ بېرىش، پارتىيە تارىخىنى تەشۋىق قىلىشنى ئىزچىل تۈردە ئالغا سىلجىتىپ، پۈتۈن پارتىيەنى تارىخىي ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، ئەسلى مەقسەت ۋە بۇرچنى قەلبنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا ھەقىقىي يىلتىز تارتقۇزۇپ، پارتىيە ۋە خەلق سادىق بولۇشنى ھەرىكەتتە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ شەرەپلىك ئەنئەنىسى ۋە ئېسىل ئىستىلىغا ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرى ئۈچۈن ساداقەتمەنلىك بىلەن تۆھپە قوشۇپ، يېڭى ئىمتىھاندا ياخشى نەتىجىلەرگە ئېرىشىشكە يېتەكلەش كېرەك. سىياسىي نازارەتچىلىكنى كۈچەيتىپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىنى ئىگىلەپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىشىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، پارتىيە ئەزالىرى كادىرلارغا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ مۇھىم سىياسەت فاڭجىنلىرىنى ھەقىقىي تۈردە تولۇق ئۆزلەشتۈرۈپ، ھەرقاچان ھەر جايدا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىغا توغرىلىنىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى پۇختا ئىزچىللاشتۇرۇپ، چالا يۈزەكى ئىش قىلماي، لىبېرالىزم، تار مەككىمىچىلىك، قورۇقچىلىقنى تۈزىتىپ، بىر مەزگىللىك مەنپەئەت، مەلۇم جاينىڭ مەنپەئەتىنى دەپ كىچىك چوت سوقماسلىق،
bilermenlik kılmaslık cihetin yetekçilik ve heydekçilik kılıp, icra kılıçta eğip getmeslik, özgertip etmeslik, kıyıp getmeslikke hakiki kapalatlık kılıç gerek. Çirik karıştırışta siyasi iradını saklap, çirikli iş kipitini almaydıgan, çirikli iş elmeydıgan, çirikli işini oylamaydıgan kılıçını bir gevde kılıp, olgı söz etişten ibaret stratejiyelik nişanını üzlüksüz işğa şuruş gerek. Şunu sergeklik bilen tonup yetişimiz şart ki, çirikli iş bilen çirikli karıştırış otursudaki küsseneşiş, yanılı keskin damlı çıvatıdı. Hem de bazı yeni baskuş karakterlik alahidilikle körülü batıdı. Hılmıhıl menpeyat kuruhlarının toplaşıp təsir küş peyda kılışı. Korşap oğlap çırıtışının olduğunu ilişte, yanıla vazipe eğir, yol yırak. Çeriklik vasıtlarının yuşurun özgür işçan buluşuğa. Yanılınışı, dəriyicisinin özçüge ünümlük takabül turuşta, yanıla vazipe eğir, yol yırak. Çeriklik peyda boluduğun tuprak ne üzülkesil yok diş. Pak vaziyet yartışta, yanıla vazipe eğir, yol yırak. Sistemi karakterlik çirikliğinin tazlaş, yoşurun xavip katarını tügütüşte, yanıla vazipi eğir, yol yırak. Biz minimizni sergek tutup, atakı ötüş signalını mengü yanırtıp, çirikliği karıştırışının mengü dağımlışı dağalıkını əstin çıkırıp koymaslıkımız lazım. Çirikliği meselesi peyda boludugan tuprak ve şarait mevcutlu boludikken, çirikliği hadisisi tüp yıldızıdın tügümeydu. Çirikliği karıştırış kürüşümüz mü toxtap kalmaydı. Rəhbiri kadırla, bulup mu yukarı dərcilik kadırla, yeni dəvirdiki paklıq mədəniyeti kuruluşunu küçəytiş doğrusudiki pişkırını başlamçılıq bilən əməliləşdürüb, ideya cəhətdə asasını müstəhkəmləb, ruhunu yetildürüb, partiyvilik inini östürüb, çiriklik və oynib getişinin oldun iliş ixtidarını küçəytiş gerek. Rəhbiri kadırla siyasi səzgürlük və siyasi pərqləndürüş ixtidarını küçəytiş gerek. Rəhbiri kadırla, bulup mu yukarı dərcili kadırla, çoxum aile tərbiyəsi, aile istiliği əhmiyyət berib, öz ülgü buluş arqılıq, yorisi, pərzəntlərini yaxşı baş qurub, durus adam buluşu, durus işqilişi lazım. Mərkəzinin 8 türlük bəlgilimisidin ibarət tosmını müstəkkəmləb, töt xayişini qətdi boşaşmayı tüzütib, yeni istil turğuzuş gerek. Şəkilvazlıq, bürokratlıq, partiya və dövlət işləri tərəqiyyatının əşədi düşməni. Rəhbiri kadırladın, bulubmu asaslıq rəhbiri kadırladın başlap tutub, toğrı siyasi nəticə qarışın turğuzub, obyektiv əməliyyətkə və ammının ihtiyacıqı hörmət qılıb, sistemi təfəkkürünü və ilmi planlaşını küçəyitib, xəlqi bəxtiyardıdığan əməli iş, yaxşı işlərini köpürək qılıb, yasalmılı qılış, Sölətvazlı qılış, qarğulaç quruluş qılışını tosuş gerek. Kadırlarını sınaş, xizmətlərini təşürüşkü münasibətlik tüzümlərini əməliləşdürüb, kadırlarının siyasi nəticisigə ilmi baha berib, kadırlarının məsuliyyətini texim yaxşı zimisigə elib, nəticə yartışıqı türütkü buluş gerek. Partiya Mərkəzi Komitetinin xəliqin nəbiyyət güzüş, xəliqə paydılıq iş qılış, xəliqini xatırıcam qılış, xalqni beytishqa doir turlik siyosatlarning amaliylashish ahvoli ustidagi nazoratchilikni kuchaytirib, ma'rif, davolash, yashanganda kutinish, ijtimoiy kafolat, ekologiyalik muhitni qo'g'dash, bexatar ishlab chiqarish, yemaklik dori bexatarligi qatorliq sohalardagi ommaning inkosi kuchli bo'lgan gavdalik masalalarni markazlik tuzab, qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus kurishini siyasi qonun qo'shonini tarbiyalash tartib silishning natijalarini mustahkamlab va cho'nqurlashtirib, ommaga har bir konkret masalani hal qilish davomida adillik, haqqoniylikni haqiqiy his qildirish lozim. Yosh kadrlarni tarbiyalash, boshqurish, nazorat qilishni kuchaytirib, ularni partiya va xalqning sodiq, ishonchli kadri bo'lish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Tərbiyələş, baş quruş, nazarət qilişini qatdıq, həqiqi küçəyitib, yaş kadırlarını partiyaya sadıq, səmimi bulub, qayı itiqatını çıngıtib, əsli məqsəd və buruşunu əsli çıng saxlab,
Hukuk doğru muamele kılıp, her vakit özünü kadirlep, özü üstüde oynanıp, intizam, kanun, kaydı katkı raya kılıp, hükümet işi de pak buluşunun tuncu tügmüsünü yakşı itişki itihleş gerek. Yaş kadırla çokum sergek tonuşki iyi buluşu. Daim partiyenin nezriyesi ve Luşen, Fangcin siyasetlerge, partiye nizamnamesige, partiye kaydisige, partiye intizamıga, esli maksat ve buruşk siliştirip, bazı işlerini kılışkı tigişlik ya ki tigişlik emeslikini, kılışkı boludugan bolmaydıgalıkını enik tonup, çiriklik aynıp gitişinin aldığını iliş müdafiye sepini saklışı lazım. Hukukni nazarat kılış tüzümü ve intizamni kanuni icra kılış sistemisini mükemmelleştirip, türlük nazaratçilikni tehimi kilipliq, tehimi küşlük, tehimi ünümlü kılış gerek. Her dercilik partiye komitetleri partiyeçiliki nazaratçilikteki asasi gevdelik mesuliyetini ada kılıp, halkılık asalıkla, bulup mu birinci başlık ve rehberlik benzisi üstüdeki nazaratçilikni gevdelik küçe yetişi lazım. İntizam təşürüş, reviziya orqalları nazaratçilikki məsul məxsus orqallıq rolunu cari qıldırıb, partiya komitetinin partiyani umumüzlük qatıq idarə qılışığı həmkarlışıb, partiyacilikki nazaratçilikni başqı nazaratçilik bilən bağlaş, maslaşdırış qütürütkü bulub, bağlaş, maslaşdırışını çonqurlaşdırışının önümlük yolu üstüdü izdinişi gerek. Növət almaşdırış intizami, keyfiyatıqı bolğan nazaratçilikni küçəyitib, kadırını partiye başkuruş prinsipide çıntırıp, partiye teşkilatının rehberlik kılış ve ötkelini ilgileş rolunu küçe itiş. Bulup mu siyasi ötkel, paklık ötkülünü katlık ilgileş gerek. İntizam teşürüş, reviziya organları ve intizam teşürüş, reviziya kadırları baştan ahır partiyege, halıkka, intizam teşürüş, reviziya işleri sadık bulup, partiyanın özü üstüde inkılap kılışıdaki mesuliyeti vazifesini doğru ilgilep, partiyanın yüz yıllık kürüşüde barlık gelgen kımmetlik tecrübesi ve isil stilini evüc aldırıp, partiya ve devlet hizmeti umumiyetini zişçör diyen halda nazaret kılış, kapaletlendiriş, icra kılış rolunu cari kıldırıp, partiya ve devletinin stratejilik orlaştırmalardaki nişan vazifelerinin emellişige tehimi küşlük, ünümlük türütkü bol işi gerek. İntizam təşürüş, reviziya koşuğunu tehimi yukarı ölçem, tehimi katlık intizam arkalık özüge tələb koyup, katlık sınahtın öteleydiğen ideye, stil, ixtidar sapanı tavlap, partiyeviliki arkalık püttirep durup ve iş kılıp, kayser hem hakkaniyetçil bulup, intizamını adil icra kılıp, hukukni ihtiyaççalık bilen işiltip, immunitet küçünü üzlüksüz aşırıp, partiya işçi ve cemiyetki her kaysi tereplerinin nazartını teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, baştın ahırı partiya ve halkının sadık kovduğutusu buluşu gerek.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekli şiğinde kılgan iştipahlık güç demektir. Küreş kılış kelgüsünü yaratıdığı namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

sizning ranjib qolganligingizni bildim. Ko'nglim parakanda bo'lishga boshladi. Tamoqni chalib bo'lib yapla sirtqa chiqdim. Ishqa tushadiganga yana yarim soatcha vaqt bor edi. Hozirgi bu holatimda ishxonaga kirsam-mu esimning joyida bo'lmaydiganligi aniq edi. Sizga telefon urdim. Bir qaytim, ikki qaytim olmadingiz. Uchinchi qaytim urganda tasdi oldingiz. Vay, Zilola. Ha, anglayaptimi, gap qilinglar. Xapamanga qadrligim. Men bu fursat bo'lsa sizga telefon qilishni, uchur yo'llashni o'ylayman. Biroq xizmat vaqtida buning sharoiti yo'q. Menga telefon qilmang demoqchimisiz? Yaxya. Özümün əhvalını sizə düşündürüyəttimən. Əməliyyatda mən düşündürməsəm siz bilirsiz. Şundaq, lakin siz düşündürüşə amraq. Ondaqmı deyib getmən. Faqat oturmuzda uquşmaslıq olub qalmasığını ümid qılıman. Oylığınız boyu çıxılın. Faqat xəp olmusunuzla. Xəp olmadım. Siz pəs avazla şu gəpni qılıbla telefonu qoyub ettiniz. Mən işxanağa kirib getdim. Ko'nglimni bir yallar xash edi. Shundaqdimi, xizmatimni astaydil ishlashim kerak. Bosh chukirib ishqa kirishib ketdim. Aldirashchilik ichida vaqtning qandoq o'tib ketganligini to'ymay qoldim. Xizmatdoshlarim bir-birlab ishdan tushishga boshladi. Men materiallarimni yig'ishtirib, tatmig'i silibotgandan keyin ishdan tushdim. Xayolim yanada sizda edi. Tushdiki, xafa bo'lgan holatingizni ko'z oldimga keltirganimda siz bilan qaysi xil usulda ko'rishni bilmay yotdim. Hatto siz bilan ko'rishga Vietnam mug'odak darajada ishkilib turdim. Shundaqdimi, siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Uyingizning yonidagi ko'chaga berib telefon qildim. Siz telefonni tezda oldingiz. Mayus kichikki kayfiyatim birdanla ko'tarilib, o'zimni ruhli his qilishga boshladim. Ovozim jaranglik chiqib ketdi. Zilola, nima ish qilyapsiz? Men uyingizning yonida. Ha, bildim. Ko'cha turolmay, yonidagi o'stan bo'yida saqlab turing. Men hayajon ilkida telefonni qo'ydim. Balkim tushdiki paranglarimizda siz meni qasdan qo'rqitib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Sizning ayrilib yashashning menga qanchalik azob bo'lganligini bilamsiz, Zilola. Sizning deganingiz bo'yicha o'stan bo'yida saqlab turdim. İki tarafdaki mənzir nöqtələrdə kəşlik aynışqa çıxan kişilər xeyli köp idi. Texi toluq qaranğı düşməyən bolsunmu, hər xil şəkildəki çıraqların cülası axırqı şəfəq nuru bilan rəng dalışıb, bu yanın mənzərəsini özgəcə bir tüskə kirgizib atgan idi. Siz tezə yenib gəldiniz. Tez manqaşqımı yoki hayajandımı aytavur, içki mənzəniz qızırıb getgan idi. Sizni görüb özümü ciddiləşəyətgandak hiss qaldım. Lavlarim bilinə-bilinməz titrəşkə başladı. Aldımğı kəyinizdə xuşbıraq tənıqınız yüzümgə uruldu. Damalıqa özümünü məsğuşlanğan tək səzdim. Siz kəyin biti qolumu tuttunuz. Küşlük bir hararət vücudumunu çoxlandırdı. Nimançı siyğındırsız, dediniz qoya yığlam sırğan tək titrək avazda. Keçirin, dedim hayacan ilkidə. Siz qolumni qo'yib atmasdan asta menga yo'landingiz. Tiniqlar qo'shildi. Kuchlik bir tuyg'u to'lqini yuraklarga urildi. Men barliq beyaramchilikni unutdim. Bu bir kunni qanchalik tasda o'tkazganligimni bilamsiz. Xizmat vaqtida telefon qilishga faqat amal bo'lmadi. Men bu sizni shunchalik sevgindim. Sizni ko'rishga aldirab, tezroq kech bo'lishini kutdim. Sizni shunchalik yaxshi ko'rmanki, telefon tarangqisla sizning uchur keldimikin deb qarayman. Uchur qig'uchining siz emasligingizni bilganimda umidsizlik yurakimni o'rtaydi. Kechiring. Kechirmayman nima amal. Sizning beparvoligingiz menga ayon tursa.

Şu gündeki ayrılışımız tolumu köngüllük buldu. Siz tamak yemeyimen dep turbağan bolsunuz mu? Onu mığınınız koymay bir aşxanığa kirip, kalı göşü ügürüsü buyruttum. Tamaktan keyin yeni birdem koçu aylandık. Sizden pekatlı aylığım yok idi. Sizden mu menden aylığınız kemmeydi. Tezrak toy kısak bolatdi, dediğiniz beşinizin mörəmge koyup durup tatlı şivarlam. Mən şu oyda, bırak siz mi bilirsiniz? Dadam bizden boldur aylığınız.

0: Yakındım bu yan, pek aldıraş bop gettim. Yakış gördüğün kitaplarımını okuşka vakit çıkaramayı oldum ben.
1: Her günü 15 minut vakit çıkarım. 15 minutta metro 5 bekettin ödülüm. Bir neçü bilek videonu körgül buldum. Bir çin etken çay şikil buldum.
0: Eğer günde 15 minut kitap okusam için?
1: Her günü 15 minutta 4500 kat okuğulu bulundu. Eğer bir ayda 135 bin kat okusanız, bir yılda 1 milyon 620 bin kat okuyalıysınız.
0: Ondakta bir yılda kızlara vakti küçüğüne bir yerim katım. 3 parçaklık hakkıda kısani 2.121 katım. Fa ustine 3 yerim katım. Büyü Meryem Çerkavuni 4.176 katım. Hamletine 17 katım okul buldu kendi.
1: İradınız için bulsa, kitap okuş pek asan. Her günü 15 minut vakit çıkarıp birlikte kitap okuyalım.

0: Brother, siz bu bexatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
1: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
0: Bu bexatarlı küçü nemes mi?
1: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayli yasap kantem. Bunu keysem çeçimini bes buzu itidiken.
0: Ey, çaç, erkanç peçat bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığa altılık payette sizin ecellik zahmını saklap kaldı mes mi? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
1: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpıkını doğru kiyvilim. Bir xatarlık kalpıkı sizin kolgudaydı.
3: Qadirlik dostlar, ayroplaniki oksigen qayerdan keldi-qandu? Ayroplanda oturganda mundaq bir masalani oylab baqqanmidingiz? Nime uchun yepib qoladiki ayroplan 10,000 metr egizlikda uchganda butun kabinkadagi kishilarning hammasi yetarlik oksigenga erisha oladi? Qisqa masofalik uchishni tushundirguli bo'lsa-mu, undaqda uzun yo'llik 10 necha soatlik uchish jarayonida ayroplan bo'limisidagi havoga qanday kapolatlik qilib bo'ladi? Albatta, dengiz yuzidan qancha egiz bo'lsa, havo shuncha shalom bo'ladi. Adatta, dengiz yuzidan 8,000 metr egizlikda kishilar nafas olishda qiynaladi. Ammo aeroplanning uchish egizligi odatda 10,000 metr o'pchirisida bo'ladi. Bundaq egizlikda odatdagi qoida bo'yicha aytganda, kishilar nafas olinadigan oksigen eng tayini shalom. Ammo ba'zi xalqaroq navbatchi aeroplanlar shunday muhitda uda 10 necha soat ucha oladi. Bu qanday ish? Aeroplandagi oksigen nadan keladi? Acaba aeroplanın ikki kısmı oksigen bilan ta'minlandi? Aeroplandagi motor sistemisi ve hava tengşubi sistemisi en muhim halkını öz üstüne aldı. Sırtki hava yelpigiş yapraqtısı arqılıq aeroplanın motorga sümürilgenden kiyen motorunun içindeki kompresorga ergişip havanı köp qitim kısışkı boludu. Kısılgandan kiyen əsildeki şalan hava qaytadan tulup, onundaki oksigen miqdarımı zor derecede aşıdı. Hudi, perislangan peçenik okuşas. Albatta, bu xil havoni qisish pirislangan pranik yasagandek undaq oddiy emas. Qisish jarayonida havo hajmining tez sur'atda tuvaldishiga ergishib, uning temperaturasi o'rlaydi. Ba'zida havoning temperaturasi hatto necha yuz selsiya gradusga yetadi. Bundaq yuqori temperaturni nafas olishga ishlatgani bo'lmaydi. Shunga havo siqilgandan keyin havo tengshuvi sistemasi havoning temperaturasini tengshash, tizginlash, suzish qatorliq bir qator mashg'ulotlarni ishlaydi. Mushunda qilgandilar eng oxirida erishgan oksigenning sof bo'lishiga hamda temperaturning muvofiq bo'lishiga kapolatli qilgili bo'ladi. Andin aeroplan bo'limisiga yetkazilib, yo'lovchilarning nafas olishiga kapolatli qilgili bo'ladi. Biroq aeroplandagi havo amaliyotda suvsizlanib bartaraf qilindi. Bu mu, nurg'un kishining bir necha soat aeroplanda o'tirgandan keyin terisining texmi quruqoqlashib ketadiganligining sababi. Bu xil pirislangan, suzilgan, suvsizlantirilgan havo aeroplandagi oksigenning asosiy manbasi. Yuqorida aeroplandagi oksigen manbasining motor orqali ta'minlanganligini bayon qildim. Aeroplandagi motor buzilmasa, nazariyada aeroplandagi oksigen uzilmaydi. Shunga yuqori qilada bir oldingi shart mavjud. U bo'lsa-mu, aeroplanning motoridan tashqi ko'rilganda, aeroplan bo'limisida oksigen yetishmasligi ehtimoli ko'rildi. Aeroplan yuqori havo bo'shlig'ida besin va oksigenni yo'qotgan zamon uning oqibatini tasavvur qilgili bo'lmaydi. Iqim miqdorini kontrol qilish klapanining roli aeroplan motorining havo kirish besimi va may qabul qilish miqdorini tengshash. Iqim miqdorini kontrol qilish klapani etib etilib, aeroplanning uchish egizligi 4500 metrga yetganda, aeroplanning ichki qismida besim va oksigen yetishmaslik hodisasi ko'rildi. Besimni yo'qotish va oksigen yetishmaslik xuddi bir jub ayrilmas och singilga o'xshaydi. Besimni yo'qotish muqarrar holda oksigen yetishmaslikni keltirib chiqaradi. Ammo aeroplanda oksigen yetishmaslik faqat besimni yo'qotishda emas. Uningdan boshqa motorda kashlik ko'rilsa yoki motor to'liq harakat qilganda kabinkada oksigen yetishmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqori ahvol yuz bergan zamon aeroplan boshlig'i bir qator jiddiy tadbirlarni qo'llanishi kerak. Masalan, uchish egizligidan tushish, mushunda qilgandilar aeroplan bo'limisidagi yo'lovchilarning bexatarligiga kapolatli qilgili bo'ladi. Ammo motordan boshqa kabinkada oksigen bilan ta'minlash uskunasi yo'q deb qolmang. Amaliyotda aeroplan bo'limining ichki qismida yana bir yurish mustaqil oksigen manbasi bor. U bo'lsa-mu jiddiy oksigen bilan ta'minlash sistemasi. Xatarga yo'liqganda jiddiy oksigen maskasi avtomatik tushib, undan yo'lovchilarni oksigen bilan ta'minlaydi. Bu xil oksigenlik maskani ko'pchilikning kinodami ko'rib qolganligiga ishonaman. Aeroplanda jiddiy ahvolga yo'liqganda o'rindiqning ustidan bir oksigen maskasi qalqib chiqadi. Andin aeroxon qiz ko'pchilikni o'diqib ketmay, oksigen maskasi taqashga buyuruyor.

0: Yoluçlar oksigen maskasını takıqan aman bir kimyelik jarayan başlangan boludu. Bu jarayanda bari oksid, natri xlorat ve kali xloratını kızdırıp, oksigen koyup berdi hem de koyup beriş jarayanı naytı mokum boludu. Gerçi oksigen maskası en ahırkı oksigen tosqı bilen təmirlisi mu, ama maska izcil oksigen bilen təmirleyemeydu. Kimyelik reaksiya ahırlaşkan denken, maskadaki oksigen xorap tügeydu. Şuna, oksigen maskası en köp olganda 20 minut oksigen bilen təmirleyemeydu. Yukarıqı məzmunlardan şunu bilib alalayımız ki, aeroplandaki oksigenin kiliş mənbəsi pəqat işki xıllı bulub, biri motordan yasalgan oksigen, yəni biri kimyelik reaksiyadan nasıl boğan oksigen.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
2: Melçe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işi mu naydı korkunuşluk.
1: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içi kiş. Tamak içi kişinin dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ teyli.
0: Qadirlik dostum, dünyadaki en küçük qarğu yılanını bilemsiz. Qarğu yılan yana sim yılan dep matılıdı. O zehersiz yılan bulup, yıl boyu taş dövüsü, çirinde yağış, qazan dövüsü qatarlı qarangu, nemcaylardı yaşaydı. Keçi derket kılışını yaxşı gördü. Bulup mu, yamğurdan keyinki keçileri yeryüzge çıkıp uzuqlık ızdaydı. Qarğu yılan yıl boyu qarangu muyeti yaşıqaşka, közünün körüş kutu çekinip, işke qarı çekitke aynılıp kalgan. Onun başka yerleri yılan qoqşaş alaydılıkı ige. Bədinim o uşaq təngiçilər bilən qaplangan bulub, ağzı da çişi var. Amma onun bu alaydılıklarını inçkilik bilən közətməsəniz, bayqıqılı bulmaydı. Qarğu yılan nəqiqətən bək kiçik bulub, adətdə 15 cm ətrafıdı buludu. Çoğraq sazanın həmisi qarğu yılandın çoğ buludu. Ondaqda bundaq kiçik yılan nemi bilən ozuqlundu? Çoğ yılanın özgü xas yeməkliki boğunu da kiçik yılanın mı özgü xas yeməkliki buludu. Qarğu yılan daim çümüle, çümülü tuxumi ve umurtqısız canlıqlarını yeydi. Bırak qarğu yılan o oğluğanda başka yılanlağı bütünlüğü oxşumaydı. Başka yılanlar asaslığı ağızı bilen o oğlaydı. Ama qarğu yılan kuyruğun işildi. Qarğu yılanın tamak rısalısı da nurğuluğun ziyanda şaşaratla ba. Onakta biz qarğu yılan bilen sazanın farkını ala bakaylı. Belkim nurğun kişiler qarğu yılan bilen sazanı arlaştırıp koyan buluşum mümkün. Emeliyetimi bu işkisini birla qarab ayrış hakikaten ters. Tövende bu işkisini adi ayrış usul bilen tanışıp çıkımız. Birincisi, qarğu yılanın tən sırtıda küçük kasırgı buludu, hem kuyruk tarafıda mı bir tal inçki uçluk kasırgı buludu. Ama sazan teninin sırtkı yüzü de hiç kanda kasırgı bulmaydı. İkincisi, tən rengi cihette. Kuramgı yetken qarğu yılanın tən rengi sözün ya ki uçuk kül rengi buludu. Sazan bolsa kızıl ya ki köküş kül rengi buludu. Üçüncisi, qarğu yılanın bedinde roşan algı yok, sazanın bedinde bolsa roşan algını kögülü buludu.
5: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Ögenginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kurup öyünü yurtdup, kamet inir yani bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yurtsız, ben... Sizni yurtdaman.

0: Şunun bilen bir vaqtda mezkur maddadaki qoğdaş subyekti ayollar bilenle çeklenmeydi. Erlermi oxşaşlı qoğduludu. İkinci, cinsi parakendçilik uçurganda qandaq yardım talep qilish gerek. Haq talep kanun desturida cinsi parakendçilik siliş, hukuk çekiliş doğrusunda organ, karxana, mektep qatarlıq orlarının muvaffaq tedbirlerini kullanıp, hizmet hukuki, bekindilik münasibeti qatarlıqlarının paydalanıp, cinsi parakendçilik silişinin olduğunu ilişi ve tosışı gerektiği belgilengen. Kanunda organ, karxana, mektep qatarlıq orlarının cinsi parakendçilik siliş kılmışının olduğunu iliş ve tosış mecburiyeti varlıqı belgilengen. Bu tedbir cinsi parakendçilik siliş kılmışı yüz birişinin olduğunu iliş ve onu azaytışı paydalıq. Bu dilo misalı da setiş bölümünün direktörü daim Sünşen'e çakçak kılgan, ünlidar arkalık Sünşen'e şekvani süretlerini evetken. Pürsettin paydalıp Sünşen'in uyar buyarlarını yıkıncılık kılıp tutkan. Bu hareketle cinsi parakendçilik kılmışı teve. Sünşen işlevatkan ilan şirketine deva kılısı buludu. Çünkü Haktilab Kanun Desturdaki belgelemeye asaslanğanda mezkur ilan şirketinin cinsi parakendçiliğinin olduğunu iliş, tosuş ve bir taraf kılış mecburiyeti var. Mezkur ilan şirketi emeli ehvalını teşhir işi hem de ehvalı kırıp tedbir kolunup hadımlığa cinsi parakendçilik silişinin olduğunu ilişi ve onu tosuş gerek. Eğer mezkur ilan şirketi önümlük tedbir kolunup cinsi parakendçilikini tosmasa, Sünşen hareket ilgisi ve adem işletkücü uğrundun ehtilep cevapkarlıkını birlikte üstüge ilişini kanun boyunca talep kılış hukukluk. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin ehtilep kanun desturunun 1010. maddesi de başkalarının arzusu hılap halda gepsüz, yezik, süret, beden hareketi katarlık usulla bilen cinsi parakendçilik salgan bolsa, ziyalanguçi hareket ilgisinin ehtilep cevapkarlıkını üstüge ilişini kanun boyunca talep kılış hukukluk deb belgilengen. Organ, karxana, mektep katarlık orunla aldığını iliş, arz kabul kılış, tekşürüp bir taraf kılış katarlık muvaffaq tedbirlerini kolunup, hizmet hukuki, bekindilik münasibeti katarlıklardan paydalanıp, cinsi parakendçilik silişinin aldığını ilişi ve tosışı gerek. Yakın kıladın buyan cinsi parakendçilik cemiyet köngül bölüdüğün kızıq temiğe aylandı. Teşhürüştü məlum bu işçe, hizmet orni ve mektepte cinsi parakendçilik vakası daim yüz berdiken. Metro amivi katnaş katarlıq kişiler toplaşıdığın amivi soruladımı cinsi parakendçilik köp yüz berdiken. Uzaktan buyan cinsi parakendçilikke nispeten döltümüz kanunu da inik ve tepçili belgilimi kemçiliydi. Ehtilep Kanun Desturunun 1010. maddesi de cinsi parakendçilikke nispeten bir kadar tepçili belgilimi çıkırılıp, cinsi parakendçilikni bekitiş ölçümünün başka organ, karxana, mektep katarlık orullarının cinsi parakendçiliknin olduğunu iliş ve tosuş mecburiyeti barlıqı belgilendi. Mezkur maddada döltümüzün cinsi parakendçilikte ziyanlanğıcını qoğdaş salmıqının yanımı zor aytilişi, Ehtilep Kanun Desturdaki bir çoğun yarkın nokta hesaplanıdı. İstimalçılar tordun seti olgan tavarının peçitini içmezse, sodiger mal kaytırışın erat kılısı bulamdı. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxtı sözlep verirdi.
1: İstimalçılar tordun seti olgan tavarının peçitini içmezse, sodiger mal kaytırışın erat kılısı bulamdı. Can Hanım, Мен тордын бір юриш тері асыраш бойымы сетіп алған. Печтіні ашқандың кейін өзімнің терісіге мас келмейді қалықын байқап, 7 күн ішіде сәбәпсіз мал қайтырышыны ілтімас қылғанда, содигер, печтіні ашқан таварыны қайтырышқы болмайды о деді, сорап бақсам. Содигерінің бұл сөзі қанунлық му? Адукат, Жан ханым, яқшымсыз. Cumhur Halk Cumhuriyeti istimalçıların hukuk menfaatini qoğdaş kanununun 25. maddesi ve torda setip alğan tavarını 7 gün içinde sebepsiz qaytırış vaqtlıq çağrısının 8. maddesindeki alaqadar belgilimlerge asasen, istimalçılar torda tavar setip alğanda tavarını tapşır alğan gündən başlap 7 gün içinde sebepsiz qaytırışqa hukukluq. Lekin tavarını

0: 16 yıllık vakti ötken uşak çüşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltirip çıkardı. Tövende bu vaktiki mezmun kulaksalığa isilen.
1: 16 yıllık vakti ötken uşak çüşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltirip çıkardı. Bu yıl 6 ayda Şuanxı şehirdeki başlangıç mektep okuucusu Li Familik özü turuşluk Ultrak rayonun dervası aldıdaki Talla Bazır'dan 16 yönge bir bolak uşaq çüşek yemeklik seti aldı. Uşaq çüşek yemeklikini yapılgandan keyin Li Familiknin bedenine kızıl əsvət çıkıp terisi kıçıp getdi. Doktorga köringenden keyin doktorxana Li Familikni məsli bar yemeklikini istimal kılgan dep qardı. Li Familiknin ailesidikiler uşaq çüşek yemeklikten oralmasıqı qarab, uşaq çüşek yemeklik süpət kapalet modudunun ötüp ketkallikini bayqab, Talla Bazırının məsulü bilen alaqılışıb, onundan 1000 yuan tölən berişini tələb qıldı. Bu məsul kişi uşaq çüşek yemeklikten həqiqətən Talla Bazırdan çıqqallıqını itiraf qıldı. Likin, pəqat 16 yuanını qaytırışqı qoşuldu. Səbəbi, tavarının bahası tövən, balının kesəllik əhvali bir qədər yenik idi. Talla Bazır bilen məsləhətləşdiyin nəticə çıxmağaşqa Li Familiknin vəsisi Şuanxı şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsinə dəva qılıb, Talla Bazırını 1000 yuan cəzalaş xarakterlik tölən pulu töləşkə hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sodiyə mal sitiviliş ispatı, vaxtı ötkən yeməkliknin oralması, doktorxananın davalaş xatırsı qatarlıq ispatlarını bir-birləb təşürüb, işqa çetişliq Talla Bazırda vaxtı ötkən yeməklik setiştək qanunlı xilab qılmışlan barlıqını mühayyələşdirdi. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin yeməklik bixətərliki qanunu da vaxtı ötkən yeməkliklərini setiş eniq məni qılınqan. Sizning mal cihazlarını qərarlıq təşürüş, vaxtı ötüş aldı turğan, vaxtı ötkən yeməkliklərini tazlaş məcburiyyətiniz var. Səvəllikni, somusu az buluşni, cavabkarlıqni keçirin qılışının səbəbi qılışqı olmaydı. Sodiyə Talla Bazırı məsulluğa qanunu çəndirdi. Yeməklik bixətərliki qanununun 148-ci maddəsidəki bəlgilimi əsasən, istimalçılar yeməklik bixətərliki ölçümü toşmaydıqan yeməklik seti valsa, mal pulunun 10 həssi ya ki ziyanının 3 həssi boyca tölən verişini təşəbbüs qılsı boludu. Əgər tölən somisi 1000 yuanqi yetməsə, 1000 yuan boyca tölən veriludu. Ahırda Talla Bazırının məsuli özünün ticaret başquruşuda yoçuq barlıqını tonub, murasəni qobul qılışını xalıdı, həm alaqıdar tarmaqının təşürüşüyə maslaşdı. Sot məhkəmisinin murasə qılışı bilən Talla Bazırının məsuli nəx meydanda Li Familikə 1000 yuan tölən pulu bərdi. Şunun bilən billə yeməkliknin süpət kapalet modudini qərarlıq təşürüb, vaxtı ötüb getgən, vaxtı ötüş aldı turğan yeməkliklərini vaxtıda cazdın çürüşkə vədi bərdi.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın mühəriri və kiriştürgütüsü Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Necat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdənlə, stansımızın başqı programları da bolsun.
2: Ben Norgun işçi hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı vatı ben. Şimdi ben ki kanun göçü başlap şuruş. Karhan'ın çılanın desma iyisi.
3: Kişiler beni çoltan daydı. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü başlap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemiş gelikini unutup kalmadım.
2: Benim bir vasıtı görsüz üyüm, sansızlığan kişiler köngül bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimalçılanın köngül nokta alayım ben. Ben bir vasıtı görsüzüp mal satıkçı. Kanun boyunca baştap yürüş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
4: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baştap şurayım.
5: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
6: Aran 300 gram kilidigan yürükimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
3: Oturganda rahatlanginimiz bilen bel umurtkımız ağırlıkımızdan 140%'ki ten kaygıdak bizim uçuraydı.
7: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
8: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
9: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
10: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
6: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
10: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmme ərzildi.
11: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
9: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
12: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
9: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
8: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
6: 90-жы жылдарда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырады. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей отыды.
9: Бір күні көзімді шундай ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
10: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
13: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业

Sevimli radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Endi muhabbette hemmeden güzel boğunu kadirleş ve kadirleniş bolsa, hemmeden kıyım boğunu unutuş boz gerek. Unutuş bu fakat malum bir kişinin unutuşamaz. O eslimini unutuş. Muhabbetlik demlege hemra boğan nakşılarını unutuş. Kol tutuşmangan yollarını unutuş. İşini kılıp onu münasebetlik boğan hemen unutuş. Unutuş asan bolsa belki muhabbet deryası da sevinç hissiyatı bulmağan bulattı. Demek yakışık ögen bolsanız kadirle. Vakit arlık muhabbetinizi sözlaştırıp koymuşsun. Uşraşkanken siz şu peyitteki muhabbetinizi kadirle. Herkes bu erzimez işler için onu yoktup koyma. Muhabbetini esli mühendisi bilen tonup yedin. Onun kolunu tutkanken siz mengü koyu etme. Muhabbetlik köngüllerimiz yanıla muhabbetlik küylerimiz bilen bille. Muhabbetlik köngüllerimiz için muhabbetlik küylerimiz yanıraydı.

dünyası ve işki dünyasındaki arzu armalarını bilip çıksanız, hem kişinin özünün hayat musabısının muvaffakiyetlik buluşunu ve rahat durmuşta yaşaşını ümit kıladığını bileleksiz. Köpünç kişiler benim turmuşum muvaffakiyetlik boludu diyen işençti bulanmaydı. Fakat muvaffakiyet, ahmetlik, telelik kişilerin mensup boludu deyip karaydı. Şundakla, aşı özünün dünya karşıdık severliklerini oylayıp gömey, özünün muvaffakiyet kazınış yoluğa nurgun tosal kulağını peyda kılıp aldı. Şuna biz özümüzden yaşaş yolumuzdaki tepekkür usulumuzga alaydı nezer silişimiz gerek. Her kandak çağda tepekkür usulünü tepip çıkışımız gerek. Muvaffakiyet kazınışı nispeten katli işenç, irade bilen karganda andın muvaffakiyet kazınış yolu da olgu ilgirlişimizge irademizden törtkülük rol oynaydı kallakını yiz kılımız. Demek ki menki küçük irade tikilip tırsakla muvaffakiyet ahir kıysatta bizge mensup buludu. Her bir adem özgü bir dünya. Biz özümüzden dünyasını düşüneyli, güzel arzu armalarımız için her vakit tırışçalık gözleyelim.

Cemil dostlar programımız davamlaşı batıdı. Psikologlar istihbalı en parlak ayol deyip 8 türlük ayollarını gösterip çıkıptı. Belki radyo anlıkçı dostlar radyo aldıda oldurgan hanım kızlar bunu gına ait edip katkılı batıdı. Ben bu şu 8 türlük ayollar zatı kaysaladı sizlere birbirlep sözlep vereyim. Birincisi özüge işindiği ayollar. İkincisi iş beceriş iktidarı ve önümü intayını yokur ayollar. Üçüncisi hazır kuturmuşluğu kanaat his kılılgan ama toktumay tırışılgan ayollar. Törtüncisi ügünüştün hulası çıkırdığı ayollar. Beşincisi maliye nişanı inik ayollar. Altıncisi yüzünü kayırıp koyup nam abroyu kovlaşmaydıgan addi saddı ayollar. Yettincisi fırsatını çiğ tutalaydığı ayollar. Sekizincisi cepağı çıdaylığı ayollar. Demek bilimlik, ahlaklık, iş beceriş iktidarı yakşı, tırışcan, latapetlik ayolunu hemimiz yakşı görürüz. Ayollar cepakeş, hem suyumluk, hem kımmetlik, mesuliyetin ilgisi. Onda olsa, en şu güzel hanım kızlarımızdan huzuruna yakınlık güldüm birine takdim kılaylı. Şundakla ulanın konulunu söyündüreyli, hani... Küldürümüzgi merhamet.

bilan sözleşiş jarayonida madaniyatning sehri kuchini his qilib, madaniyat ishonchini chingitdi. Jonghua madaniyati uzoq tarixga ega. Jonghua madaniyligi mo'l ham cho'nqur mazmunga ega. Boshuji Xi Jinping jungochi sotsializm yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchini chingitish, tegi taxtadan aytganda madaniyat ishonchini chingitishdir. Madaniyat ishonchi teximi negizlik, teximi cho'nqur, teximi uzoq davom qildigan kuch deb ko'rsatdi. O, yüksek medeniyet işenci bolmasa, medeniyetin güllep yaşnışı bolmasa, Jonghua milletinin ulluq gölünüşü mü bolmaydı, dəb təkitledi. Medeniyet miraslarına təkşürüş, medenilik yıldızı üstüde izdiniş arqılıq, başucu Xi Jinping'nin medeniyet izleri, onun Jonghua milletinin mängülük tərəqiyyatı toğırsıdaki çoğunqır təpəkkürünü namayan kıldı. Başucu Fujian'ın Vuyishan mənzirgaydaki Zhu Xiyuan'da mundaq dəb körsətdi. Biz 5000 yıllık Jonghua medeniyetinin cevherlerini kezişke alayda ehmiyet berip, münevver enenvi medeniyetini evic aldırışını Marksizmlik meydan, nokti nazar, usul bilen birleştirip, Jungochi sosyalizm yolu da katli tavrenmeyi menişimiz gerek. 2023 yılı 6. ayda başucu Xi Jinping medeniyetki varislik kılış ve onu ravajlandırış söhbet yığında kılgan muyum sözü de, Jonghua medeniyetinin 5 gevdelik alaydalikini çoğunkur bayan kılıp, işkini birleştiriş, bolup mu ikinci birleştirişinin zor ehmiyetini sistemlik şerhiyleb, ikinci birleştiriş yeni bir qitimlik ideyada azad buluş deb təkidledi. Hem medeniyet subyektifliği muhim hükümini inik oturgu koyup, medeniyet işençi bizden medeniyet subyektifliğimizden kilidu deb körsetti. Jungochi zamanıvilaştırış Jonghua medeniyelikige zamanıvi küş ata kıldı. Jonghua medeniyeliki Jungochi zamanıvilaştırışka çoğunkur asas saldı. Xi Jinping medeniyet ideyesinin yetekçilikide devletimizin medeniyet kuruluşta asasını tüzep, mənbəni saplaştırış, toğırlarda çıntırıp yenilik yaratış davamında tarihi muvaffaqiyet kolgu keltürüldü. Uluq dəvir, uluq nəzriyəgi çakırıq kılıdı. Uluq nəzriyə, uluq dəvirgi yetekçilik kılıdı. Xi Jinping əsərlerden tallanma okuşluq nəşir kılınıp tarqıtıldı. Əsərdə yeni dəvirdeki Jungo komünistlerinin marksizmini jungocilaşdırış, dəvirləşdirişini alğı sılcıdışdə qolğı kəltürgən zor nəzriyədə yenilik yaratış nəticələri mərkəzlik əksətdürülüb, Xi Jinping yeni dəvir jungocu sosializm ideyisinin dövlətini qudrət tapdırış quruluşu, millətini gülləndiriş ki yetəkçilik qilişdiki həqiqət küçü və əməliyyət uluq küçü toluq namayan qılındı. Partiya və dövlətki töhbü görsətkən şərəb kəltürgənləni təqdirləş tüzümü orıntıldı və mükəmməlləşdirildi. Dövlətinin çoğ mürasim pahaliyyətləri çoğunqır qanat yaydırıldı. Dəvir ülgisi, əxlaq nəmunicisi, ən güzəl şəxs üzlüksüz meydanğı kəldi. Xalq ammısının şan-şərəb tuyğusi, etiqat tuyğusi, buruş tuyğusi davamlıq küçəydi. Jonghua münəvər ənənvi mədəniyyətdə çoğunqır yıldız tartqan, sosialistik yadroluq qımmət qarşı kişilərinin hərkət ölçümüge aylınıb, Jungochi zamanıvilaşdırışqa küşlük işənc və mənivi hərkətləndürgüş küş qoşdi. Əslini undumuqandala andın kəlgüsini yaratqılı boludu. 4-ci qitimliq məmlikətlik mədəniyyət yadigarlıqlarını umumüzlik təkşürüş, ötkəlgi ucum qılış, axırlışış basqıçıqı kırdı. Yenidin tüzüş kırgızılgən mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş qanuni rəsmi yolu qoyuldu. Dövültümüzdən tunci mədəniyyət miraslarını qoğdaş və onunğu varislı qılış toğırsıdiki 15-ci 5 yıllıq planı elan qılınıp yolu qoyuldu. Jonghua medeniyetinin mənbəsini təkşürüş quruluşu, Jungo arxeologiyası qatarlıq zor türlədə özlüksüz yeni ilgirləşlə qolğu kəltürüldü. Dövlət mədəniyyət bağçısı quruluşu tərtiblik ilgiri sürüldü. Gülünüş mədəniyyət xəzinisi, Jungodiki hər qaysi sulalılar rəssamlıq qamısı qatarlıq zor mədəniyyət quruluşlarda mol nəticələ qolğu kəltürüldü. Jingdezhen qol hünər sapalçılıq miraslarının dünya mirasları tizimlikige kirgüzülüşüge ägişip, dövletimizin dünya mirası umumi sani 61-ge yetip, İtaliya bilen birlikte yer şarıda en köp boldu. Birleşken Devletler Teşkilatı, Maarif, Pen, Medeniyet Teşkilatının gayri maddi medeniyet mirasları tizimlikige kirgüzülgen tür 45 bulup, dünyada birinci orundu muqum turdi. Jonghua münevver ənənvi mədəniyyətini icadi özləşdiriş, yenilik yaratıp ravajlandırış ilgiri sürüldü. Haqqaniyet cəzmən qalbı qılıdığı namlıq ədəbiyyat sənət keçilikidə tarixi ipos əndisi arqılıq qaynam taşqılıq yıllağı nəzər seylendi. Nıca Alvasti balının denizli malıman qılışı, anısıq yezilğan xət, əcdaha aşxansıq kilişinizin qarşalımız qatarlıq filmlə, dövlət işçi və sırtıda kən alqışqı erişdi. Baş istansa çağallıq ədəbiyyat sənət keçiliki, tinişlik yılları da, sükütki şan-şərəb qatarlıq televiziya əsərləri arqa-arqıdın körüstülüb,
қызғын алқышқы ерішті. Әдебиет сәнәт қызметчілері мәуқәни дәвірге қарытып, халық арысыды чоңқыр елті сартып, идейсі мұпәссәл, бәдейлікті камалатки еткен, исіл ішленген бір түркім надыр әсәрләні барлықы кәлтірді. Алақы тори шарайтыда еңі амеви әдебиет сәнәтіні гүлләндіріш 15-ci 5 yıllık план программысығы кіргізілді. Нөвәтті шәр езіланы қаплыған, 40 мыңдан артық еңіче амеви мәдениет бошлықы пұқраланың әтрапыдегі мәдениет салоныға айланды. Кент нақш кечілікі, кент чағалық кечілікі қатарлық, ез кент пағалетлері давамлық қызып кетті. Әл нәғміні ез кентләге еткізіш, умуми халық китап оқуш, сәнәтні умумлаштырыш қатарлық, халықы нәп еткізіш пағалетлері кен қанат яйдыр олды. Әдебиет сәнәт сұпсы умуми халықның сәхнісіге айлынып, әмі адам қатнышыдыған, әмі жайды есіл пағалет болған еңі әндізе тездін шәкелленді. Бұ еллік дөләт байрымылық дәмеліш мәзгілі мәдениет музейі, мәдениет ижадиеті, ғайри мадди мәдениет мұрасларын ес қылыштын, еңі әл нәғме, джунго моды бұйымлары яқшы малырғыча, қадымки джунго ұслуби яшланың нәзірдіки есіл эстетик қарашқа айланды. Мәдениелік өзара алмаштырыш білән раңдарлышыды, өзара өрнә қылыш білән бейді. Джунгоны түшініш халқыра еғіні, Лянжу мүнбірі. Дүния классик шунаслық еғіне қатарлықланың муапиқетлік өткізілішідің Джунго-Венгрия мәдәнелікті алмаштырыш, өзара өрнәк іліш әмкарлық тәтқиқат мәркізі, Афина Джунго классик мәдәнелікі тәтқиқат юртының арқарқыдың тәсіз қылынышығыча, яна рәңгарәң қылмықыл болған Джунго чәттәл саяхат елі, мәдәниет байрымы, яшла сәнәт байрымы вә чәттәл кино көргәзмісінің өткізілішігіча, Джунго көптәрәплік мәдәнелік сөзлішіш көрігі бәрпа қылып, Дуниави мәдәнилік тәшәббусіні давамлық елді старт қызып, халқара ортақ тұнышны мүджәсәмләп, Чунхуа мәдәнитінің тәсір күчіні көнсері ашырды. Бүгінгі күнде тор әдебиятты, тор кино телевизия театры, тор ұйыны мәдәнитіден ибарат сыртқы юзләнген үш еңі мәсулат чәттәл абонтлары яқтырдыған ұсул білән ер шарыға джунгоның тарихи вә реаллығы, әнәнісі вә еңлық ярытшы. Әқіл парасты вә интілішіні жаллық намайан қылмақта. Еңі дәвердегі джунгу, дүния білән бірлікті көп мәнбәлік әмтүрткі болыдыған адымият алмаштырыш мәнзірсіні намайан қылып, дүния мәдінелік бағытысыні рәңгарен гүллер білән қаплымақта. Си Цзиньпинь мәдіниет идеясының ілмі етекчілікі де 5000 yıldan артық шаллық мәдінелік яратқан Чунхуа милліті жазмен еңі дәвір, еңі мұсапыда, еңі техімі зор шаллық нәтижелені яратуды.

0: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
1: Сықта, бұныңға таз көн әлмедем.
0: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
1: Әк, аварчылық кәндіп чү. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем, чечімні бес бұзуйды декен.
0: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
1: Ora, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
2: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
3: Qadrli do'stlar, aeroplanniki oksigen qayerdan keldi-g'ondu? Aeroplanda oturganda mundaq bir masalani o'ylab baqqanmidingiz? Nima uchun Yepqaladiki aeroplan 10000 metr egizlikda uchganda butun kabinkadagi kishilarning hammasi yetarli oksigenga erisha oladi? Qisqa masofalik uchishni tushundirguli bo'lsa-mu, undaqda uzun yo'llik 10 necha soatlik uchish jarayonida aeroplan bo'limisidagi havoga qanday kapolatlik qilib bo'ladi? Albatta, dengiz yuzidan qancha egiz bo'lsa, havo shuncha shalom bo'ladi. Odatda dengiz yuzidan 8000 metr egizlikda kishilar nafas olishda qiynaladi. Ammo aeroplanning uchish egizligi odatda 10000 metr o'pchirisida bo'ladi. Bundaq egizlikda odatdagi qoida bo'yicha aytganda, kishilar nafas olgan oksigen eng tayini shalom. Ammo ba'zi xalqaroq navbatchi aeroplanlar mushundaq muhitda uda 10 necha soat ucha oladi. Bu qanday ish? Aeroplanning oksigen nadan keladi? Acaba aeroplanın ikki qismi oksigen bilan ta'minlandi? Aeroplandagi motor tizimisi va havo tanshuvi tizimisi eng muhim halqini o'z ichiga oladi. Sirtki havo yelpigish yaproqchasi orqali aeroplanning motoriga sumirilgandan keyin motorning ichidagi kompressorga ergishib havoni ko'p qitim qisishga bo'ladi. Qisilgandan keyin asldagi shalong havo qaytadan to'lib, uningdagi oksigen miqdori zo'r darajada oshadi. Xuddi perislangan pechenik o'xshash. Albatta, bu xil havoni qisish pirislangan pranik yasagandek undoq oddiy emas. Qisish jarayonida havo hajmining tez sur'atda tuvaldishiga ergishib, uning temperaturasi o'rlaydi. Ba'zida havoning temperaturasi hatto necha Selsiy gradusga yetadi. Bundaq yuqori temperaturani nafas olishga ishlab kelib bo'lmaydi. Shunga havo siqilgandan keyin havo tanshuvi tizimisi havoning temperaturasini tanshash, tizginlash, suzish qatorliq bir qator mashg'ulotlarni ishlaydi. Mushunda qilgandilar eng oxirida erishgan oksigenning sof bo'lishiga hamda temperaturning muvofiq bo'lishiga kapolatlik qilinadi bo'ladi. Andin aeroplan bo'limiga yetkazilib, yo'lovchilarning nafas olishiga kapolatlik qilinadi bo'ladi. Biroq aeroplandagi havo amaliyotda suvsizlanib bartaraf qilindi. Bu mu nurg'un kishining bir necha soat aeroplanda o'tirgandan keyin terisining texmi qurg'oqlashib ketadiganligining sababi. Bu xil pirislangan, suzilgan, suvsizlantirilgan havo aeroplandagi oksigenning asosiy manbasi. Yuqorida aeroplandagi oksigen manbasining motor orqali ta'minlanganligini bayon qildim. Aeroplandagi motor buzilmasa, nazariyada aeroplandagi oksigen uzilmaydi. Shunga yuqori qilada bir oldingi shart mavjud. U bo'lsa-mu, aeroplanning motoridan tashqi ko'rilganda, aeroplan bo'limisida oksigen yetishmasligi ehtimoli ko'rildi. Aeroplan yuqori havo bo'shlig'ida besin va oksigenni yo'qotgan zamon uning oqibatini tasavvur qilgani bo'lmaydi. Iqim miqdorini kontrol qilish klapanining roli aeroplan motorining havo kirish besimi va may qabul qilish miqdorini tanishish. Iqim miqdorini kontrol qilish klapani etib etilib, aeroplanning uchish egizligi 4500 metrga yetganda, aeroplanning ichki qismida besim va oksigen yetishmasligi hodisasi ko'rildi. Besimni yo'qotish va oksigen yetishmaslik xuddi bir jub ayrilmas och singilga o'xshaydi. Besimni yo'qotish muqarrar holda oksigen yetishmaslikni keltirib chiqaradi. Ammo aeroplanda oksigen yetishmaslik faqat besimni yo'qotishda emas. Uningdan boshqa motorda kashlik ko'rilsa yoki motor to'liq harakat qilganda kabinkada oksigen yetishmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqori ahvol yuz bergan zamon aeroplan boshliqi bir qator jiddiy tadbirlarni qo'llanishi kerak. Masalan, uchish egizligidan tushish, mushunda qilgandilar aeroplan bo'limisidagi yo'lovchilarning bexatarligiga kapolatlik qilgani bo'ladi. Ammo motordan boshqa kabinkada oksigen bilan ta'minlash uskunasi yo'q deb qolmang. Amaliyotda aeroplan bo'limining ichki qismida yana bir yurish mustaqil oksigen manbasi bor. U bo'lsa-mu jiddiy oksigen bilan ta'minlash tizimisi. Xatarga yo'liqganda jiddiy oksigen maskasi avtomatik tushib, undan yo'lovchilarni oksigen bilan ta'minlaydi. Bu xil oksigenlik maskani ko'pchilikning kinodami ko'rib baqqanligiga ishonaman. Aeroplanda jiddiy ahvolga yo'liqqanda o'rindiqning ustidan bir oksigen maskasi qalqib chiqadi. Andin aeroxon qiz ko'pchilikni o'diqib ketmay, oksigen maskasi taqishga buyurdi. Yo'lovchilar oksigen maskasini taqqan aman bir ximiyalik jarayon boshlangan bo'ldi. Bu jarayonda bariy oksid, natriy xlorat va kaliy xloratni qizdirib, oksigen qo'yib berdi hamda qo'yib berish jarayoni nihoyatda muqim bo'ldi. Gerçi oksigen maskisi en ahırkı oksigen tosqı bilen təmirlisi mu, ama maskı izcil oksigen bilen təmirleyemeydu. Kimiyelik reaksiya ahırlaşkan deyken, maskideki oksigen xorab tügeydu. Şuna, oksigen maskisi en köp olganda 20 minut oksigen bilen təmirleyemeydu. Yukarıqı məzmunlardan şunu bilib alalayımız ki, aeroplandaki oksigenin kiliş mənbəsi pəqat işki xıllı bulub, biri motordan yasalgan oksigen, yani biri kimiyelik reaksiyadan nasıl boğan oksigen.
4: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
1: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adem yenli açarçılık içinde durvatıdı.
6: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
4: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
6: O ne mi?
4: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Seyyye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
2: Parmağınızı kısılığınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
3: Qadirlik dostum, dünyadaki en küçük qarğı yılanını bilemsiz. Qarğı yılan yine sim yılan dep matılıdı. O zehersiz yılan bulup, yıl boyu taş dövüsü, çirinde yağış, qazan dövüsü qatarlı qarangu, nemcaylarda yaşaydı. Keçi derket kılışını yaxşı gördü. Bulup mu, yamğurdan keyinki keçileri yeryüzge çıkıp uzuqlık ızdaydı. Qarğı yılan yıl boyu qarangu muyette yaşıqaşka, közünün körüş kutu çekinip, işki qarı çekitka aynılıp kalgan. Onun başqa yerləri jilan qoxşaş alaydılıkı igə. Bədini mu uşşaq təngiçilər bilən qaplangan bulub, ağızıda çişi bar. Əmə onun bu alaydılıklarını inçkilik bilən közətməsəniz, bayqıqılı bulmaydı. Qarğı jilan nəqiqətən bək kiçik bulub, adətdə 15 cm ətrapıdı buludu. Çoğraq sazanın həmisi qarğı jilandın çoğ buludu. Ondaqda bundaq kiçik jilan nemi bilən ozuqlundu? Çoğ jilanın özgü xas yeməkliki boğunada kiçik jilanın mu özgü xas yeməkliki buludu. Qarğı yılan daim çümüle, çümülü tuxumi və umurtqısız canlıqlarını yeydi. Bıraq qarğı yılan o oğluğanda başqa yılanlığı bütünləy oxşumaydı. Başqa yılanlığı asaslıqı ağzı bilən o oğlaydı. Amma qarğı yılan kuyruğun işildi. Qarğı yılanın tamak rısalısı da nurğuluğun ziyanda şaşaratla ba. Onaqda biz qarğı yılan bilən sazanın pərqini alıp aqaylı. Bəlkim nurğun kişilər qarğı yılan bilən sazanı arlaşdırıp qoyğan buluşum mümkün. Əmliyyətimi bu işkisini birlə qarab ayrış həqiqətən təs. Tövəndə bu işkisini adi ayrış üsul bilən tonuşup çıxımız. Birincisi, qarğı yılanın tən sırtıda kiçik qasırqı buludu, həm quyruq tərəfədə mü bir tal inçki uçluq qasırqı buludu. Amma sazan teninin sırtqı yüzü də heşqanda qasırıq bulmaydı. İkincisi, tən rəngi cəhətdə. Qoramğı yetkən qarğı yılanın tən rəngi sözün ya ki uçuq külrəng buludu. Sazan bolsa qızıl ya ki köküş külrəng buludu. Üçüncisi, qarğı yılanın bədində roşan alqı yox, sazanın bədində bolsa roşan alqını köylü buludu.
2: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürmə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınınızda mən fəqətlə yolunuzun yoğurtışında oynayman. Hər gizmə qop quruq öyünü yoğurtub, qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaytışınızı saxlayman. Məni yoğurtsız, mən... Sizni yurtdaman.

0: ve onlarının hasılatları arqalıq bütün bedende yallıq ve immunitet reaksiyası payda qılıb, bütün bedendeki bazı keserliklerinin xatarlık amılığa ayınlıb gelişi mümkün. Hazırçı iniqlanğını şu ki, çiş etrafı yallığı, yürek, mene, kan tumur keserlikleri, diabet kesili, hamildar ayıllarının baldır tuğuş dairesi kekirdiğen iğirliğindeki buvaq tuğuş xaupini aşırı vidudu. Nəpəs yolu sistemisi keserlikleri, həzim qılı sistemisi keserlikleri, reumatoidlik boğum yallığı, Alzheimer kesilinin tərəqiyyatını tezildi vidudu. Çişmeliki kanaşını bu əbcil çarlardan paydalanıp toxtasaq boludu. 1. Eğer ciddi karakterlik çişmeliki kanaş bulup, çişmelikiden tuyuqsız kan çıkıp toxtumsa, pakız dakı bilen kan çıkan oranı çın besip, vaxtı da doktorğu görmüş gerek. İkincisi, navada sozulma karakterlik, uzak müddetlik çişmelik kanısa köp kısmı çişinin pakız tazlanmağalıqtın kilip çıkıdı. Çişi uçukları pakız tazlanmağışka, doktorxanıq gelip tekşürtüp, çiş tazlaş zörür ya ki zörür əməskini bağlayıp, eğiz boşluğunu omomüzik tazlaşkı doğru geliyordu. Üçüncisi, bütün beden sistemini kesellik keltürüp çıkarğan çişmelik kanışkı karıta, kesellik səbəbini vaxtıda tekşürüş. Aldı bilen, bütün bedendeki keselliklerini davalaş. Şunun bilen bir vaqtta eğiz boşluğu keselliklerini mi davalaş gerek? Çiş etrafı yallığının aldığını ilişte tövendeki bir kanç noktini isimizde çan tutun. Bakteriya diğini kontrol kılış, eğiz boşluğu tazlığını saxlaş. Kündülük durmuşta vaxtıda çiş çotkılaş. Bir günde az diyen de işkiketim çiş çotkılaş. Et diyen ve keşte bir kitimden çotkılaş. Tamak dinkin eğiz çaykaş gerek. Eğer çiş çotkılığında kanaş ekvali görülse, İlman suda muvaffak miktarda tuz koşup eğiz çaykaş gerek. Kan çıkan orundan jirak duruş, bu ucayını çotkılamaslıq gerek. Onundan başka pastır çiş çotkılaş suluğunu kolunup, tokluq çiş çotkısını mu toğrı şildiş gerek. Pastır çiş çotkılaş suluğu mundaq. Çiş çotkısını çiş bilen çiş meliki tutaşkan jaygı toğırılab, çiş çotkısı bilen çiş uzun okunu 45 graduslıq bulan aslı kılıp, çiş yıldız uçı yönelişigi kartıp, yani üstünki jağ çişi yokurğa, astınki jağ çişi tüvengi karaydı. Yenik besin bilen, çotkı muyunun bir kısmını çişmelik eriqçisi kürgüzüp, bir kısmını eriqçinin sırtı da, hem de imkan kadar içki çiş arsıdaki arlıqı kürgüzüp, yenik besin bilen çotkı muyunu əsildeki oranının sol, aldı, kaini yönelişi de, kısqı arlıqta 8 qetimden 10 qetimgeçe gorizontal çotkılaş gerek. Titirgende çiş çotkısının yötkilişi aran 1 mm bulup, her qetimde 2'den 3 keçe çiş çotkılındı. Şuna, çiş çotkısını kiyinki bir grupı çişki yötkigende, ahırkı bir çişini tekrar çotkılaşka dikkat kılış gerek. Aldı çişinin tıl, yani tanlay yüzünü yokuru tüven çotkılığında, çotkının beşi çiş yüzüge tik koyulup, aldı çotka muyi çiş meliki girevekege tigip, ya ki çiş meliki eriqtisi kirip, yokuru tüven çotkılaş gerek. Çişleşiş yüzünün çotkılığında, çotku muyi çişleşiş yüzüge tik alette azıraq besin berip, muy üçünü oyman eriqtisi yetküzüp, sol aldık aynı yönelişte 8 qetimden 10 qetimge çitirtip, andın koşun çişki yötkisek boludu. Çiş bakteriya deyğine tazlaş. Çiş ipi, çiş yotçuğu çotkisi ve çişini süpürküp tazlağış, çişinin koşun yüzündeki bakteriya dağlarına tazlaşka yardan berudu. Yaxşı yemek içmek ve turmuş adetini saxlaş. Tamakı taşlaş. Meyveçi köktatlarını köp yiyiş. Açık, gıdıqlaydıgan, maydı pişirilgan, kavap qatarlıq maylıq yemeklilerini az yiyiş. Yukur kentlik yemek işmeklerini az yiyiş gerek. Kündülük durmuşta muvaffak hareket kılışkı dikkat kılıp bedenini sağlamlaştırış gerek. Çişmelik kanaşka ait daim körüldüğün hata karışla tüvendikçe. Etiyen keşte çişini çotkılsa kan çıkmaydı. Elbette onda kalmaz. Çiş çotkılaş soli toğır boğan tağdırdı mu? Adette fakat bir kısım çiş bakteriya dağlarını tazlı vetkili buludu. Çünkü bazı çiş bakteriya dağları çiş arlıqı yuşurunu valgaşka çiş çotkısı da çotkılığı bulmaydı. Bu çiş etrafı keserliklerinin nisbetini aşırıydı. Şunun bilen çiş meliki asallı kanaydı. Çiş meliki kanaş ısığı işip ketkenlikten vitamin C toluqlusulu buludu. Elbette onda kalmaz. Karmakka adi köründüğün çiş meliki kanaşka köpçilik asallı sel karaydı. Nurgun kişiler çiş meliki kanaşını yakından buyan ısığı işip ketkenlikten buldu deyip karaydı. Ameliyette onda kalmaz. Çiş meliki kanaşının sebebine ait köp. Vitamin C kemlik şulanın biri. Uzun müddet vitamin kemçil bulsa, kıl kan tumurlarının çürüklüğü ve ötküzüşçalıqı eşip getip, asalla çişmelik kanaşını keltürüp çıkırdı. Bütün bedendik amıllarını tekşürgendinkin, çişmelik kanaşının en köp uçuraydığan sebebi, yanıla yerlik orundaki bakteriya deyi ve çiş teşinin gıdıklışı. Şuna doktorgu körünüş en tayin muyum. Kan toxtutuş çiş pasısının paydası ba mı? Çişmelik kanıganda kan toxtutuş ıqtıdarığı ege çiş pasısıqlı tayin belişkı bulmaydı. Bazarda kan toxtutalaydıgan çiş pasılarının əmmisi de, kan toxtutulduğun bir xil tərkib var. U sizning qon chiqish alomatlaringizni yoshirib, kasallik ahvolingizni kechiktirdi. Qon to'xtatish tarkibi qaramoqqa ko'rinishda tish milik qanashni yenishlatganda ko'rindirsimi, ammo tish milik qanashni keltirib chiqaradigan mohiyatlik sababni hal qila olmaydi. Vaqtliq tish milik qanash alomatlari yenishligini ko'rib, ko'pchilik hoshyorligini bo'shashtirib qo'ydi. Amaliyotda tish bakteriya dig'i va tish teshi sizning tish atrofi to'qilmalari va tish o'quri sunkingizni davomli buzg'unchilikka uchratdi. Uzun muddat davomlasa, tish bo'shab ketadi, hatto tushib ketadi.
1: Amal pishiq, doktorxonaga beriblar, mardlashib ketdi.
2: Bu operatsiyaga 100 ming yen pul ketadi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jahil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
1: Doktorxonaga yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
7: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keyinga surib tashlamsa.
6: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
1: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutib qolmang.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Şunun bilen bir vaqtda mezkur maddedeki qoğdaş subyekti ayollar bilenle çeklenmeydi. Erlermi oxşaşlı qoğduludu. İkinci, cinsi parakendçilik kuçurganda qandaq yardım talep qilish kerek. Ehtilab kanun dasturida cinsi parakendçilik silish hukuk çekilish doğrusida organ, karxana, mektep qatarlıq orlarının muvaffaq tedbirlerini kullanıp, hizmet hukuki, bekindilik münasibeti qatarlıqlarının paydalanıp, cinsi parakendçilik silişinin olduğunu ilişi ve tosışı gerektiği belgilengen. Kanunda organ, karxana, mektep qatarlıq orlarının cinsi parakendçilik siliş kılmışının olduğunu iliş ve tosış mecburiyeti varlığı belgilengen. Bu tedbir cinsi parakendçilik siliş kılmışı yüz birişinin olduğunu iliş ve onu azaytış paydalıq. Bu dilo misalı da setiş bölümünün direktörü daim Sünşen'e çakçak kılgan, ünlidar arkalık Sünşen'e şekvani süretlendi. Evet gel. Pürsettin paydınıp Sünşen'in uyar bu yerlerini yıkıncılık kılıp tutkan. Bu hareketle cinsi parakendçilik kılmışı teve. Sünşen işlevatkan ilan şirketine deva kılısı buludu. Çünkü Hektilep Kanun Destoru'ndaki belgelemeye asaslanğanda, mezkur ilan şirketinin cinsi parakendçiliğinin olduğunu iliş, tosuş ve bir taraf kılış mecburiyeti var. Mezkur ilan şirketi emeli ehvalını teşhir işi, hem de ehval kırıp tedbir kolunup, hadımlığa cinsi parakendçilik silişinin olduğunu ilişi ve onu tosuş gerek. Eğer mezkur ilan şirketi ünümlük tedbir kolunup cinsi parakendçilikini tosmasa, Sünşen hareket ilgisi ve adem işletkücü uğrundun ehtilep cevapkarlıkını birlikte üstüge ilişini kanun boyunca talep kılış hukukluk. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Ehtilep Kanun Destoru'nun 1010. maddesi de başkalarının arzusu hılap halda gepsüz, yezik, süret, beden hareketi katarlı usullar bilen cinsi parakendçilik salgan bolsa, ziyalanguçi hareket ilgisinin ehtilep cevapkarlıkını üstüge ilişini kanun boyunca talep kılış hukukluk deb belgilengen. Organ, karxana, mektep katarlık orunla aldığını iliş, ərz qəbul qilish, təşkirib bir tərəf qilish qatarlıq müvafiq tədbirlərini qolunub, xizmət hüququ, beqindilik münasibəti qatarlıqlardan faydalanıb, cinsi parakendçilik silişinin aldını ilişi və tosışı kerek. Yığın qıladın buyan cinsi parakendçilik cəmiyyət könül bölüdüğən qızıq temiga aylandı. Təşkirişdi məlum bulışçə, xizmət orni və məktəbdə cinsi parakendçilik vəqəsi daim yüz berdikən. Metro, ammevi katnaş katarlık kişiyle toplaşılan ammevi soruladı mı, cinsi parakendçilik köp yüz berdiken. Uzaktan buyan cinsi parakendçilikke nispeten döltümüz kanunu da inik ve tepçili belgilimi kemçiliydi. Ehtilep Kanun Destoru'nun 1010. maddesi de cinsi parakendçilikke nispeten bir kadar tepçili belgilimi çıkırılıp, cinsi parakendçilikini bekitiş ölçümünün başka, organ, karxana, mektep qatarlıq orunlarının cinsi parakendçiliğinin olduğunu iliş ve tosuş mecburiyeti barlıqı belgilendi. Mezkur maddada döltümüzün cinsi parakendçilikte ziyanlanğıçını qoğdaş salmıqının yanımı zor aytilişi, Ehtilep Kanun Destoru'daki bir çoğun yarkın nokta hesaplanıdı. İstimalçılar tordun sitip alğan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal qaytırışını rət kılısı bulamdı. Döndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtı sözləb verirdi.
1: İstimalçılar tordun sitip alğan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal qaytırışını rət kılısı bulamdı. Can xanım, mən tordan bir yürüyüş teri asraş boyumu sitip alğan. Peçetini aşkandan kiyin özümünün terisiyle mas gelmeydi alıqını bayqab, 7 gün içi de səbəbsiz mal qaytırışını iltimas kılganda, sodiger, peçetini aşkan tavarını qaytırışı bulmaydı o dedi, sorab baxsam. Sodigerin bu sözü kanunluq mu? Adukat, Can xanım, yaxşımsız. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti istimalçılarının hukuk mənfəətini qoğdaş kanununun 25. maddesi ve torda sitip alğan tavarını 7 gün içində səbəbsiz qaytırış vaqtlıq çağrısının 8. maddesindeki alaqadar belgilimlərə əsasən istimalçılar torda tavar sitip alğanda tavarını tapşır alğan gündən başlayıb 7 gün içində səbəbsiz qaytırışqa hüquqluq. Lakin tavarının

0: Jungo Afrika kançılık hemkarlıkının kesip kımmetini aşırışkı karab tip özgertişini devamlık ilgiri sürüp, üstüge algılı boludugan, imkaniyetlik sicil bolgan, meblağ yürüştürüş endizisi de yenilik yaratış üstüde izlenip, yukur seviyelik hemkarlık arkalık Afrika'nın zamanı veriş musabısıge yardım verdi. 4. Adil, yechibitilgen hemkarlık muhitini çıngtırış. Afrika'nın baylıkı rayon siyasi körüşü kuralıga aynıp kalmaslık gerek. Jungo erkayz tereplerinin Afrika'nın terakiyatıga Çin könlüdün yardım berişini ümit kılıdı. Afrika bilen birlikte karhanılanın meblağ selip ticaret kılışıga tekimi muapıq şarait yartıp berişini halaydı. Boko munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping'nin küçük rehberliki de Jungo dünyanın dikkatini tartıdığan terakkiyat neticilerini kolgu keltirdi. Jungo namrat noposunun hemmisini namratlıktan kutuldurup, Jungo'cu muvaffakiyetlik terakkiyat yolunu tepip çıktı. Bu, Botswana'nın çonkur ögünüşü ve örnek kılışığı erziydi. Botswana, Jungo bilen bolgan münasibetke yüksek ehmiyet berdi. Bir Jungo prinsipiga qatti amal qildi. Tayvan mustaqilligi bo'lgunchilik suiqasdiga qarshi turdi. Har qanday kuchning Jungoning ichki ishlarga aralashishiga qarshi turdi. Botswana Jungoning uzoqdan buyon Botswananing taraqqiyotini qo'llaganligi va yordam berganligiga rahmat aytdi. Jungo bilan taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirishni kuchaytirishni xohlaydi. Tekimi köp Jungo karhanılarının Botswana'ı berip, meblağı selip, kesipini güllendirip, bir belbağ bir yol, sanaet, yezi ikiliki, kançılık, yenilik yaratış, rekamlik tip özgertiş katarlık sağladaki hemkarlıkını küçeytip, şiki devlet münasibeti de tekimi köp emeli neticilerini kolgu keltürüşke türtki buluşunu karşaladı. Reis Xi Jinping, dünya zor hırsqı duş kelgen peytte töt çoğun dünyavi teşebbüsünü otturgu koyup, çoğun devletinin mesuliyetçallıkını namayan kıldı. Bu, Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan halkıra tertipni koğdaşkı paydılık. Botswana, Jungo bilen ziç maslışıp ve hemkarlışıp, köp terepçilikti çıntırıp, terakki kılıvatkan devletlerinin itibaklıkını küçeytip, Afrika Jungo ittifaklığı hemkarlığını ilgari sürüp, dünyavi idari kılış sistemisini tekimi sığdırışcan, tekimi vekillikki iyi kılışını halaydı. Söhbettin kiyen iki devlet başlıkları dünyavi hevipsizlik teşebbüsünü emeliyleştiriş. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş. Yeşil kançılık, sehiye sağlamlık. Adem küçü baylıkı katarlık sağladı ki, köp türlük hemkarlık hüccetlerinin imzalanışıga birlikte guvah boldi. Ziyaret mezgili de şiktirep, Jungho Halk Cumhuriyeti bilen Botswana Cumhuriyeti'nin umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemralık münasibeti orantış toğırsıdaki birleşme bayanatını ilan kıldı. Söhbettin ilgiri Xi Jinping ve Repikisi Pınlı Yuen, Halk Sarayı'nın şimali zalıda Boko, ve repiksi Kaavin'nin şerpige karşı eliş mürasimi ötküzdi. Boko itibaganda hürmet karavulları tizilip hürmet bildirdi. İki devlet başlıkları parat mınbirge çıktı. Her bir orkestr Jungo bilen Botswana'nın devlet şiirlerini uğurladı. Tiananmen meydanı da 21 pay hürmet topu itildi. Boko Xi Jinping'nin hemralıkı da Jungo Halk Azatlık Armiyası hükümet karavullarını közden keçirdi hem de parat sep şeklini köydü. Şu günü keşte Xi Jinping ve Pınlı Yuen Halk Sarayı'nın altın renglik zalı da Boko ve Repikisi Şerpi'ye karşı ilişkisi yaptı ötküzdü. Wang Yi yukurk paliyetlerine katnaştı.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cu ayının 13-cü günü

Hürmet radyo dinleyiciler. Amerika Zontongi Trump 10. ayının 10. günü Ukrayna Zontong almıştırışı kerek deyip, Ukrayna Zontongi Zelenskiy'nin Rusya bilen Ukrayna otursudaki tokunuşunu ahırlaştırış cahitte kılgallarının yeterlik bulmuğallıqıdın bir işaret verdi. Trump yana Zelenskiy'ni Amerika'da dizil bağısının örülüşünü keltürüp çıkardı deyip ayıpladı. Trump neme dedi? Her qaysi tarafla bununla kandak karaydı. Amerika'nın besim işiltiş tedbiri rol oynaya alamdı yok. 10-10 günü bir muhbir Aksaray'da Trump'tın tənqiçilə Amerika'nın Rusya'ya karatkan dizil sodası cazasını boşaştırışı Ukrayna oruşunu uzar devetudu dəb qaramaqda. Siz bununla kandak karaysız dəb sorğanda Trump cevap verip mundaq dedi. Zelenskiy'nin bu uruşunu ahırlaştırış pürsti köp edi, lekin o bunda kılmadı. O bütün dünyaya avarçılık toğdurmaqçı. Dizil meselesi de dehqanlarımız ve çarvıçılarımızga avarçılık toğdurmaqçı. Biz onunla her kandak işini kılsı boludu kallıqını, ama Rusya neft ayrı zavutuğa zərbi bərməslikini ettik. O yanılı çünda kıldı. O en yaxsı bu hərkitini dərhal toxtasın. Trump yana Ukrayna'nın yeni zontong almaştırdığa vaxtı geldi, dedi. Arkadan Trump Zelenskiy'ni Rusya-Ukrayna tokunuşu partlığandan buyan Ukrayna'da saylam ötküzmedi deyip yeni bir qetim tənqit kıldı. Trump mundaq dedi. O saylam ötküzüşü kerek. O aslında bu uruşunu hal kılalaydı. Onun üstüge o nurgun qetim kelişim asıl kıldı. Bunun karta Amerika Axios Akbaratorunun obzoru da işki devlet rehberleri ötkeyeli Aksaray'da talaş tartış bulğandan buyanki en eğir krizisi pitip kaldı deyildi. Yakında Trump ile Zelenskiy Amerika'nın Rusya'nın dizil sodasıqı kartılığan cazani boşaştırğalıqını çörüdep talaş tartış kıldı. Amerika Sımlıq Televiziya Akbaratorunun bir Amerika əmaldarının sözünü nakıl keltürüp xabar kılışca, Trump, Ukrayna'nın Rusya neft ayrı zavutuğa davamlı hücum kılğalıqı üçün Zelenskiy'e en tayin açıqlanğan. Bu, Trump'nın Rusya'ya kartılığan dizil sodası cazasını boşaştırışını karar kılışıdaki sahiplerinin biri. Zelenskiy mundaq dedi. Bu Rusya'ya berilgen soğat, aciz karar, mağa asaylı kılganda kes kılıp atımın. Nurgun Tarat Kola'nın haberge karğanda Amerika Zontongu'nun alaydı Elsi Vedkov bilen Trump'nın kuyuğuli Kushner Ukrayna'nı agahlandırıp, eğer Ukrayna Rusya neft ayrı zavutuğu hücum kılışını toxtutuş pikirini anlamısa, Amerika akbarat yardımı bilen təminleşini toxtutuşu mümkün, dedi. En yeni haberde deyilişçe, Trump 10. ayının 11. günü ijtimai alaqa taratqosa da yazma ilan kılıp, hazırdan başlap Rusya-Ukrayna tokunuşu energiya oruşunu toxtutuş halıdegi kirdi, işki taraf koşuldu, dedi. Zelenskiy 10. ayının 11. günü mundaq dedi. Zontong Trump, Ukrayna yeni zontongu muhtaj, dedi. Aldı bilen oçkını issam, Zontong Trump'nın qaysı rehberini tallışını cemiyetimiz, xalqımız karar kılışı kerek. Zelenskiy yanı mundaq dedi. Ukrayna uruş halıtıdı turvatıdı. Hazır saylam ötküzüş hakikaten təs. Ukrayna'nın diplomatiya ministeri Sebiga 10. ayının 10. günü ijtimai alaqı taratqosu da yazma ilan kılıp, xalıq Zelenskiyni kollaydı, xalıqnın karar çıxırışı hukuku ba, dedi. Amerika'da Trump'nın kolluğucuları Zelenskiyni muapıq rəhbər əməs dəb qaraydı. Demokratlar Partiyası dikilə Trump'ni Rusiyanın dizil sodısıqı qartılığan cazani boşaştırışının kılçı asası yok dəb tənqitlədi. Ular Rusiyaga qaratilgan qattiq siyosatni qaytadan ijro qilishni murojaat qildi. Rusiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashining muavin raisi Medvedev mundaq dedi. Trampning aloqador pozitsiyasi Ukraina vaziyatiga mohiyatli ta'sir ko'rsatmaydi. Ukraina yanala Yevropadan mablag' va qoraljabduq yordamini davomli qo'lga keltirdi. Rusiya buningdan ziyoda umidvor bo'lib ketmasligi kerak. Yevropa tarafta Germaniyanın diplomatiya ministeri Vadfor 10. ayının 11. günü Germaniyanın Ukrayna zontongini bütün küçü bilen kollaş meydani davamlıq özgərməkdi, dedi. Angliyanın başvaziri Burnham 10. ayının 10. günü Ukraynani tamamen kollaydı qallıqını təkidləb, ötken 24 saat Ukraynağı nesbətən en tayin müşkül boldi, dedi. Amuvi pikir mundaq dəb qaradı. Amerika'nın Rusya'ya karatkan dizil sodası cazasını boşdışı, hem Ukrayna'dan zontong almaştırışını tələb kılışı, Amerika bile Avrupa'nın energiya bexatarlıki ve Ukrayna meselesindeki ixtilapının yanımı kengeyvatqallıqını gəvdiləndirib berdi. Bu, Ukrayna krizisini həl kılışqa yeni eniqsizlik elib gelidi.
Trump 2025 yılı Aksaray'a kayıtıp gelgenden bu yan Zelenski bilen bolgan ıhtılabi özülmedi. 2025 yılı 2. ayının 19. günü ictimai alaka taratk olsa da yazma ilan kılıp Zelenski'ni noktalık tılgı elip skripki çalgan dek Amerika'nı alkını da oynatış onun birden bir artıkçılıkı dedi. Təxminən bir həftədən keyin Trump bilan Aksaray'a ziyarətə gələn Zelenski taratqula aldıda kəskin talaş tartışıldı. Bu il kirgandan buyan Trump Zelenskinin Rusiya-Ukrayna toqunuşunu axırlaşdırış tirişçanlığındakı ifadəsi yaxşı emas deyə köp qetim aşkarı ayıplab. Rusiya-Ukrayna tinçlik kelişimi hasil qilishqa toskunluq qilgan adam Rusiya zontongi Putin emas, balki Zelenski. Putin kelişim hasil qilishni ümid qiladı. Amma Zelenski bilan kelişim hasil qilish bek tas dedi. Ukrayna Kiev Xalqara Cəmiyyətşünaslıq Tədqiqatxanasının 10-cu ayının 6-cı günü elan qılğan əl rayını təkşürüş dokladıda görüstülüşçə, təxminən 71% Ukraynalıq uruş məzgilədə saylam ötküzüşkə qarşı turğan. Bu tədqiqatxana bu yıl 9-cu ayda elan qılğan əl rayını təkşürüş nəticəsində görüstülüşçə, yerimdən artıq Ukraynalıq Zelenskiyə işini dağalıqını bildirgən. Ukrayna dövlət içində Amerika hökumətiga bolğan ümid davamlıq tövəllədi. Bu yıl 48 yaşqa kirgan Kiev şəhər əhalisi Mikola Muxbirğa ən yuqur çəkdə besim işlətiş Trampın izcil isteli. Ukrayna xalqı bununqa allıqaçan könüb qaldı, dedi. Ukrayna Amerikağı tayinişini azaytmaqda. Trump işlətələydiğən qorallamı azaymaqda. Besim işlətiş taktikisi Ukraynağı təsir körstəlməkdir.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, yakında Avrupa'da energiya bağısı yeni bir qetim qızıq nuqtuğa aylandı. Dizel bağısının üssü en aval transport kəsbige təsir körsetti. May bağısıdaki her bir davalğuş kəsb zancırını boylap katlanma katlam tarqılıp, işlep çıkırış yasımıçılıqnın her bir halkısıgı sınıp kirdi. Kış pəslinin yıkılışı əgişib, muhbir Belgiyada yerlik ahalıla bilen paranglaşkanda bir boğay beşini çayqap açıq külüp durup mandaq dedi. Bizning bu yerdeki öylənin köpincisi təbii gazgı tayınıp ıstılıdı. Bu yılki energiya çıkımımız tövənemez. Kiler yili texımı kımmet bolıp geçişidin ənsirəvatımız. Bir uçi sanayet karxanalarının işlep çıkırış tənərxige. Yani bir uçi adetki ailelerinin turmuş tənərxige bağlangan bulup, energiya bahsi Avrupa iqtisadının aciz halkısıgı təsir körsetti. Avrupa İttifaqı Statistik İdarisi 10 ayının 2-ci günü ilan kılgan dəslepki sallıq məlumatı körüstülüşçə, 2026-cı ili 9-cı ayda Yavru rayonunun pulpa xallıqı nisbiti 3.8% yetib, 8-ci aydaki 3.2%-dən 0.6% örlügən. Bunun içində energiya bahası oxşaş məzgildikidən 18.8% eşib, eş nisbiti 8-ci aydakidən yanımı yuqarı bulub, pulun paxallışışıdaki asaslıq türtküş bulub qalğan. Energiya tənərxi fakat rekabet küçük kıyınçılıkının bir tarafı. Avrupa'nın tekimi ciddileştirgini, yenilik yaratış kuvvetini aylandırışının aciz buluşu. Avrupa'da ilgar tecrübekana ve icadi texnika yeterlik turukluk, nemi üçün yenilik yaratış hemişe başka bazarlarda tekimi yeterlik kapitalga, tekimi ken emeli kolunuş menzirsigi erişidu degen bir mesele, Avrupa'nı köp yıl qiyin əhvalğı düşürüp qoydu. Avrupa taratqulları mındaq dəp körsətdi. Təvəkkül məbləğ seliş arzusu yetərsiz buluş. Birlik gəlgən bazarda tosuq məvcud buluş. Nazarət qılıp başquruş qaydısını maslaşdırış arqıdı qiliş. Ticaret tənərxi davamlıq yuqır buluş qatarlıq qat-mıqat ötkəllə Avrupa'daki kəsiblərinin üs bitiliş qədimini tosup qoydu. Kısqı məzgillik ağırıq texi pəsəymidi. Uzaq məzgillik kesəlinin yıldızı tez saqaymidi. Şiki taşqi ritimnin vaqt pərqi Avrupa İttifaqının əndisisini teximi gəvdiləndirdi. Energiya tənərxini tövəllidişdə energiya qurulmasını tənşəş, kapital bazırını etişdə nazarət qılıb başquruş ıslahatını ilgir sürüş, yenilik yaratış ekologiyasını əlalaşdırışda mexanizm tosqını buzup taşlaş gerek. Bu kurulmalıq tənşəşlərinin həmmisini yıl boyu ilgir sürüşkü toğır geludu. Lekin dünyada kəsb rəqabəti toxtab qalmaydı. Nokul sodu pas balanısı sallıq məlumatıqı qarğanda bu xil işki taşqı es sürütünün mas kəlməsliki Avrupa'nın nemi üçün bağan seri taqat qılalmaslıq əndisisini teximi düşəndirib berələydi. Müşünde qarq görünüşte Avrupa İttifaqı sodu kuralını hata halda endişini tügütüdüğün retsip dəb qardı. Şunu bilen Avrupa İttifaqı tokluk avtomobil tamojni bejinin kiyinki orınlaştırışını arq-arqıdın ilgiri sürüp, davalaş üskünülleri sahasıdaki çetel toluqlumisini təkşürüşünü başlap, import kapalet tedbirinin tədbiqlanış dairisini kena etişini pilalladı. Şunu bilen bir vaqtta başqılağı tosqullu qilish, özünün tərəqiyatını tezlətkənge qarğanda teximi asan deydiğan, baş ayıqını astın üstün qılıdığan bir xil siyaset logikisi şəkilləndi. Lekin rastılı şundaq mı? Yüzəki cəhətdən qarğanda müddətini bekitiş, təkşürüşünü başlaş, şərtini köpəytiş, bir zavutnın energiya sərfiyatını tövəllitiş, bir başlamçı pəntexnik qarxanısını yetiştirişdin, köp tez ünüm berdi. Aldınqısı nait tezla Avrupa hərkət qılavatıdı degen siyasi signalını qoyup berip, içki omuvi pikir besimiga inkas qaytura alaydı.
кейінгісі бәлкім нәтші жылда андын үнім бері әліші мүмкін. Әмеліетті, Европа өзідікі түп мәселіні еніқ көр әлмеді. Энергия, мәбләғ селіш, еңілік ярытыш, базарны бірлікі кәлтіріш, кәсіплерінің рақабет күші қатарлық мәселілі бір елінің кенәш үстілі де қайт-қайт пайда болды. Чоңқұр қатламлық ұслаатының мәнпәет дайырысы кән. Ілгірі сүрішінің қиылық дәрізісі юқыр болғашқа, тақат қылалмаслық әндейшісігі түрткі болды. Шоң ұла қармаққа одды, әмі төлейдіған бәділ иғыр соды құралыны талыды. Рәқибінің қадымыны астылы теш, өзінің сүретіні тезләткәлікедің дерек бәмейді. Соды құралы арқылық арлық вақытны қолғы кәлтіргілі, ерлі кәсіпләні қысқы мұддәтлік қоғдығылы болыды. Әмі текімі төвән энергия тәнәрхі, текімі жаллық капитал базары, текімі тез еңілік яртышқа ерішкілі болмайды. Европа іштіпақығы ныспәттен айтқанда, құрылмылық қиын мәсілеләні көріп тұрып, көрмәск селеш, текімі қиын мәсілеләге дучар қылыды. Өрметлік радио аңғычыла, юқырда дүнияғы нәзер программымыз бойыч аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмрәт Ясын білән Абдырсул Абдырым. Нөветчі мұхәрері Адыл Аблет, назаратшысы Бәхтияр Турды.

Bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinuvatkan, izdiniş dağımı da algı ilgirlevatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda alışanlarını karışalımız, mən Arap Patlusencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi İntizam Teşürüş Komitetinin 6. umumi yığındı kılgan partiyanı umumizlik katkı idare kılışını kattı boşaşmayı çonkur algı sılzitiş gerek namlıq sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 30. günü 2022'lik çağınlık kollektif mübarekliş yığındı kılgan iştipaklık güç demektir. Küreş kılış kelgüsünü yartıduğu namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anıvıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekli şiğinde kılgan iştipaklık güç demektir. Küreş kılıç kelgüsünü yaratıduğu namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

sizning ranjib qolganligingizni bildim. Ko'nglim parakanda bo'lishga boshladi. Tamoqni chalib bo'lib yeblab sirtqa chiqdim. Ishqa tushganga yana yarim soatcha vaqt bor edi. Hozirgi bu holatimda ishxonaga kirsam-mu esimning joyida bo'lmaydiganligi aniq edi. Sizga telefon urdim. Bir qaytim, ikki qaytim olmadingiz. Uchinchi qaytim urganda tasdi oldingiz. Vay, Zilola. Ha, anglayaptimi, gap qilinglar. Xapa menga qadrligim. Men bu fursat bo'lsa sizga telefon qilishni, uchur yo'llashni o'ylayman. Biroq xizmat vaqtida buningga sharoit yo'q. Menga telefon qilmang demoqchimisiz? Yaxya, o'zimning ahvolimni sizga tushuntiryapman. Amaliyotda men tushuntirmasam siz bilasiz. Shundoq, lekin siz tushuntirishga amroq. Undaqmi deb ketmang. Faqat o'tirmizda uqishmaslik bo'lib qolmasligimni umid qilaman. O'yligingiz bo'yicha qiling. Faqat xop bo'lmasangizlar. Xop bo'lmadim. Siz past ovozda shu gapni qilibla telefonni qo'yib yotdingiz. Men ishxonaga kirib ketdim. Ko'nglimni bir yallar g'ash edi. Shundaqdimi, xizmatimni astaydil ishlashim kerak. Bosh chukirib ishqa kirishib ketdim. Aldırışçılık işçi de vaqtının qandaq ötüp ketkenligini toymay qaptım. Xizmetdaşlarım bir-birlap işten tüşüşge başladı. Mən materiallarımı yığıştırıp tatmağı selip etkendin kiyin işten tüştüm. Xiyalım yanılı sizde idi. Tüştiki xapı boğan haltınızı köz aldımğı keldürgünümde siz bilen qaysıl usuldu körüşünümü bilenmeyi vatattım. Hatta siz bilen körüşge peytinamuğu dəkdərijde işkilinib durattım. Shundaqdimi, siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Uyingizning yendagi ko'chaga berib telefon qildim. Siz telefonni tezda oldingiz. Mayus kichilik kayfiyatim birdanlik ko'tarilib, o'zimni ruhli his qilishga boshladim. Ovozim jaranglik chiqib ketdi. Zilola, nima ish qilyapsiz? Men uyingizning yonida. Ha, bildim. Ko'cha turib olmay, yondagi o'stang bo'yida saqlab turing. Мен hayatın ilkede telefonunu koydum. Belkim, tüştiki paranlarımızda siz beni kasten korktuk koygan buluşunuz mümkün. Sizden ayrılıp yaşayışının bana kancilik azap olduğalıqını bilemsiz Zilola. Sizden deyiniz boyu içe, üstten boyu da saklap durdum. İki taraftaki mənzir noktalarda keşlik ayın ışıqı çıkan kişiler xeyli köp idi. Tehi toluq karangı tüşmeyen bosumu, her xil şekildeki çıraqlarının culası Axırqı şəfəq nuru bilan rəng dalışıb, bu yanın mənzərəsini özgəcə bir tüskə kirgizib etkən idi. Siz tez yenib gəldiniz. Tez manqaşqımı, yəki hayacandımı əytavur, işki mənziniz qızırıb getkən idi. Sizni görüb, özümünü ciddiyilişi vaqqanda kez qaldı. Ləvlərim bilinə-bilinməz titrəşkə başladı. Aldımıqı kəyinizdə, xuşbıraq tənaqınız yüzümgə uruldu. Dəmalıqa, Özümünü məsquşlanğan tək səzdim. Siz kəgən biti qolumu tutdunuz. Küşlük bir hararət vücudumunu çoxlandırdı. Nimançı seyğindirsiz, dediniz qoya yığlam sırğan tək titrək avazda. Kəcürün, dedim hayacan ilgidə. Siz qolumu qoyub etməsdən asla mağın yöləndiniz. Tınıqla qoşuldu. Küşlük bir toyğu dolqını yürəkləgi uruldu. Мен барлық бейарамчылықны ұнаттым. Бұл бір күнні қанчылық тәсті өткізгелікімді білемсіз. Қызмет вақты телефон қылышқа пәкәт амал болмады. Мен мұ сізні шүнчілік сеғындым. Сізні көрішке алдырап, тезірақ кәш болышыны күттім. Сізні шүнчілік яқшы көрмен ке, телефон тарын қысла сіздің үчір кәлдім екен деп қараймен. Үчір қығычының сіз әмәсігеніңізді білгенімді Ümitsizlik yürükümünü örtəydi. Keçirin. Keçirməyimi neyimi aman. Sizin bir pərvalıqınız bana ayan dursa. Əmdi gəp qılışımın oranı qalmıqandı. Çünki sizin çıra

Şu gündeki ayınışımız tolumu kömürlük buldu. Siz tamak yemeyemen de turvağın busunuz mu? Onu mığınınız koymay bir aşkanıga kırıp, kalı güşü ögürüsü buyruttum. Tamak denkin yeni birden koçu aylandık. Sizden pekatlı aylığım yok idi. Sizden mu menden aylığınız kemmeydi. Tezrak toy kısak bulattı, dediniz beşinizi mörəmge koyup durup tatlı şivarlam. Memişi oyda, bırak siz mi bilirsiniz? Dadam bizden boldur ayılıp getdi. Öy karşımızda əmdül tügettik. Apam mu keselcan bu kaldı. Azraq pul jığmısam, toyda qiynilip kalımız. Haqtak həşəmət qoğuluşup getməyli. Oğu şu, lekin toy degen ömrümüzde bir qetimli buladığan mərike. Bulup mu, sizni mundaqla əp ketkim yok. Siz xeycil bulup, beşinizni bir yanga buru aldınız. Hayran mən. Nemi hayran buluvat siz? Toy işiga siz aldırmastın, menin aldırtıp ketkinim deymen. Eşkisi yok, sögü muhabbette senin menin deyiş ketmeydi o. Qaysımızla gep kısaq, oxşaşlı öz bəxtimizin qeymini yeydiğen gep. Bəzi vaqtlada menden bizar bolam siz. Qandaqsı bundaq oylap kaldınız. Uşaq sözləb, sizni bir haram qıp koydum mekin dəb oylayman. Ondaq əməz. Mən ondaq hayalda bop baxmadım. Şu, həmisi sizin ziyade yaxşı görüp ketkəlikimdən bolu atıdı. Bilmən, əsli sizni ümitsizləndirməsiyim kerekdi. Əmdə meni qiynimaq bolamdı. Boludu, bu yılın axırıqca çoxum toy tayarlığını bitirmən. Siz bu gəpni anlap, barmaqlarımını çıngıda sıxdınız. Mən bu, xoşal keypiyatda yeni bir qulum bilən yüzünüzgü tüşü ağan çeki çaşlarınızını tüzəb qoydum. Həmi adamda arzu ümit boludu. Bıraq, riyallıq, heç qaçan biznin arzuyumuzga baqqan emez. Bəzi işla bizgi şüncilik asan tuyuldu ki, ağzımızda

0: Yakındım bu yan, pek aldıraş pop kettim. Yakış gördüğün kitaplarımını okuşka vakit çıkaramayordum ben.
1: Her günü 15 minut vakit çıkarım. 15 minutta metro 5 pekettin ödürüm. Bir neçe bölek videonu körgül buldum. Bir çin etken çay şikil buldum.
0: Eğer günde 15 minut kitap okusam için?
1: Her günü 15 minutta 4500 kat okuğul bulunduk. Eğer bir ayda 135 bin kat okusanız, bir yılda 1 milyon 620 bin kat okuyalıysınız.
0: Ondan da bir yılda kızları vakti küçüğüne bir yerim katım. Üç padişahlık hakkıda kısani 2.121 katım. Fa ustine 3 yerim katım. Büyü Meryem Çerkağı'nı 4.176 katım. Hamlet'ni 17 katım okul bulduken de.
1: İradınız için bulsa, kitap okuş pek asan. Her günü 15 minut vakit çıkarıp birlikte kitap okuyalım.

0: 瞄着草丛。
1: 先走近一些，看清楚了再开枪。
2: 是野猪，一串，可能是一家子。

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan coşkun kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Turmuşumuzda etrafımızdakilərin və şundaqlı dostlarımızın güzel tövsiyelerini her vaqt anlaşmaq üçün. Ondaqda güzel tövsiyelerimiz davamlıq sizlər üçün. Şundaq deyimən ki, özünüzü hərgiz taşlayıb etmən. Özünüzü taşladınız, həmmi sizini taşlaydı. Kepenekni qoğlaş hacetsiz, güldək yaşısınız, kepenek özü kilib qoğludu. Özünüzü söyün. Sizni kögenler baharını kayıt kögendek bulup, sizden söyünüp geçsin. O sizden başkalarını sorursa, amal ba, yaxşı yepini kılın. Onun gülü emez, həmmi kişi güşündak bulun. Vaxtınızı en güzel işlağı sarıp kılın. Hayatınızı en güzel kişilerine bağışlayın. Çünkü bu hayat, könülsüzlüklerine yetkidek onca uzun emez. Turmuşta özü xalap tutkan ot köydürmeydu. Özü xalap götürgen taşının eğirliği bilinmeydu. Mana bu nime? Mana bu turmuş. Mihri çükkenin her bir tınıklarımı bizge şünçilik mihirlik bilinudu. Yani şu mihri muhabbetini pırap kanmayımız, karap toymayımız, saklap harmayımız. Mihri muhabbetlik müdürümüz devam etsin.

Qadirlik anlıqçıla, şu tapdı programımızın damlaşdırıb atımız, mehri muhabbet barlıq tuyğula içindeki ən uluğu hesablandı. Endi bir adamdə heç nəmə bombusumu bolu verdi. Lekin mehri muhabbet bombus bombaydı. Mehri muhabbet bombağan hayatın güzellikidin söz etiş mümkün emez. Kişi haman bir günü yaxşı görüşkən həmrayı bilən turmuşqa qədəm qoyub, bəxtinin küçüqüde əlləylinib yaşaşqa müyəsər buludu. Toydun kiyen ula otursudaki mihri muhabbetinin burun kıda küçük buluş bulmasızlığa bir nimi demek hakikaten ters. Endi bu tırışçallıkı muhtaj, davamlaştırışkı muhtaj. Bir kız yatlık buluş aldı da anısının toyukhan din kiyen mihri muhabbet kızadı kandak işin iş gerekliliğini sorganda anısı yerden bir sıkım kumunu ilip onu Mekke'm sıkımdap durdu. Barmakları arsızın kum zadıl çüp getmepti. Alkınını aşkanken kumunun hemmesi yergü çüp gedipti. Bunu köstüş arkalık ana kızıga mehri muhabbetke işenç bağlaştığın hajdi yok. Sen onu kanç için tutkan seri özünü yoktup koyuşun mümkün. İşkinlerinin otursudaki düşünüşünü acizlaştırıp koyuşunlar mümkün. Şuna aldı bilen fakat aranladaki mehri muhabbetini kadirlisanlarla şunun özü kıpayı edepti. Hakiki mehri muhabbet bir cüplerinin özüra birbirinin işki dünyasını bösüp kireleydiğen buluşunu talep kılıdı. Şunun bilen birge, mihri muhabbet her iki tarafının ortak bedel tölüşüge, ortak güç çıkırışıgı muhtaç. Hakiki muhabbetinin ilgisi boğan şu bir cüplerinin şu muhabbetini kadirleşini ümit kılmen.

Sevimli dostlar, programımız da almışıvatıdı. Biz çoğunlarımızdan terbiye köygen balıyken cümo diyen geplerini köperek anlayıp kalınız. Ondak olsa, bizden nezirimizdeki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri tövendiki dek buludurken. Birinciden vakt kırayı kılıdırken. Meyli yığın ya ki uçuruşku basun, terbiye köygen adam çokum vakt kırayı kılıdır. Ula kasten keçikmisi mi? Bırak keçikip gelişinin baldur kegeller üçün hürmetsizlik hikayelikini bilirdi. İkinciden terbiye köygen adamının gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıç anlap boğan dinkin andın karşı tarafının gepini toluflaydı ya ki özünün karşını oturup koydu. Üçüncüden mulayim buludu. Başkalar bilen sözü şivatkanda aman karşı taraf yüzünüp zihnini yığıp estağidilik nişbadileydi ki herkiz mi başkışlarını kılıp karşı tarafından sözü gibi perva kımıgan halde nişbadilmeydi. Sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup yukur avazlı sözleştiğini sakınırdı. Kişini kail kılarlık sözleydi. Beşinciden sözleş mağartıgı ehmiyet buyurdu. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubulkumasa herkiz mi derhal kuruk gep depre diye bemeydi. Belki karşı tarafından karşılığı hürmet kılıdı. Fikirini emli misallar arkalık delilleydi. Altıncıdın levzide durdu. Meylikanda kıyınçılıkı duş gelsin mi? Vadisi gemel kılıp emli herkit arkalık emel kaşırdı. Yettincidin başkalarına gönül bölüdü. Meyli kandak vakit ya ki kandak orunda bulsun. Balıla, ayalla ya ki çoğunluğa köyünüp ulanın halini haber alıdı. Sekizincidin kent korsak bulundu, merdanı bulundu. Küçük işlerini deyip dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kalmaydı. Dokuzuncudun yestaşlık duygusu küçük buludu. Başkalar malum kömülsüzlükle güçürganda kanda kılıdı, yestaşlık kılıdı, küçünün yetiştiği yerden berdi. Biz hazır balalarını okutu atımız, terbiyle atımız. Maksat ne? Maksat herkiz ulanı alım kılış için emez. Yakın mısa herkiz ulanı malum bir iş ornağı iyi kıpla.

0: اخي مين يخش كوردو تبجربت من ام ده اسباتلانديكي هرگز اندق مسكن بوزوق ايالا و اولا بلن علاقسي با ارلا سكارلتنن نزرد سرلق و يرگنشلك آدملر ايدي او آدملا اندق ايالارنن ينغا معلوم مقصد بلن بارددي اولانن مقصدلرنن نملكني دورس نيتلك ايالا ايغزلرغي ايلشتمو ويلاددي Deyişki doğru kense, kulaklarga ya ki yoşurun geple bilen deyitti. Scarlett daim ondak ayalla bilen pekat peskeş ve kopal ademlerle alakı kılıduğu tep oylaydı. Bu işten ilgiri, durus erleni 100 abroyluk ademlerinin öylerdi körgen ve özü tansı oynayan erleni bundak işlanı kılıduğu tep oylamaydı. Bugünkü bu iş, onun kalısı da yeni bir dünyanı. Anlısa, Adem'nin kokusu kelgüdek bir dünyanı içip verdi. Belkim hem mi erleşundaktı? Ulanın bu hıl ahlaksızlıklarına, hotullarını çıdaşkı mecburlaşlarının özülü yetip aşattı. Onu azdep, aşındak buzu hotullarının yenigi berip, köngüllerini içip, yeni ulağı muşundak pullarını berişirken. Ah, erle nemi digen eski? Red Butler onun işçideki en rezilişken. Scarlett bu kolyaqlıqını onun yüzüge itip, onu öydün qoğlap çıqırışını, onun bitigi mängü qarmaslıqını oyladı. Lekin, o yanını yetidin yandı. Ondaq bosu bolmaydı. Bu işini bilip qağallıqını, onun özünün aşındaq bir ayalının mevcud işgeligini bilidiqallıqını, onun bu işini bilip qalqallıqını, onun ömür vayet belendirmesliki kerek. Esilzadı ayalla hergiz onda qınmaydı. Eğer İsılzada ayal bulmağın bulsam, oyladı Scarlett işçiden örtünüp durgan gizbe bilen. O işplaska ne milene davet ettim ki? O kol yağlıqını çın mecihliğen peti, Peter tağı bilen paranlaşkili aşkanığı çüştü. Ocağının aldığı kelgende, o kol yağlıqını otkı taşlap, onun köy vatkanığı ələm və gizep bilen qarap durdu. 14. Bab 1863 yılı yaz kırışı bilen tan, her bir canıplıqının könglede ümit uşkuni yalıldaşkı başladı. Gurbetçilik, çapa müşakkat, ölüm yetim, kesellik, azap okubet, her bir ailege katlıq təsir körüstü atkan bolsu mu, ula yanıla, yeni bir qetim qalbilik can kılsaq, uruş ahırlışı do, degen gepni ağızdan çüşürmeydi. Tihi bu gepni tunca yılı yazdikidin bekre könüllük sözleydi. Şimallıqla çıqılmaydıgan qatlıq yanaq bosumu, ahır ulağımı dəzgətdi. Bütün Atlanta və bütün Cənub üçün 1862-ci ildiki milad bayramı intayn köngüllük bir bayram boldu.
1: Hörmətlik radio anlıqıcıla, Alabat kanala Merkezi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcıla, biz bugünkü programımızda Rahman Mamı tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlıqa isləm.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140% tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm'dan 5 mm qıca. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
0: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçılımdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlıkçını başlayınız.